Neden Sani bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler, işbirliğinin geliştirilmesi ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Liderler ayrıca Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere sürecini değerlendirirken bölgesel güvenlik ve istikrarın korunması için diplomatik çabaların sürdürülmesinin önemini vurgu yaptı.

Bakan Fidan'dan NATO zirvesi açıklaması. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye Cumhuriyeti'nin ev sahipliği yapacağı NATO zirvesinin ülkenin stratejik önemi ve ittifak içindeki güçlü konumunu bir kez daha ortaya koyacağını söyledi. Ankara'da Kırgızistan Dışişleri Bakanı Jeenbek Kulubayev ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Fidan, zirvede güvenlik, savunma sanayi ve NATO'nun yeni döneme ilişkin stratejisinin ele alınacağını belirtti. Fidan ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgesel ve küresel

Irak'ta temaslarını sürdüren Türk Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Kalın Erbil'de KDP lideri Barzani ile görüştü. Türk Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Irak temasları kapsamında Erbil'de Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesut Barzani ile bir araya geldi. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler, güvenlik ve istikrarı etkileyen konular ile Türkiye Cumhuriyeti, Irak ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ele alındı.

Suriye ekonomik ilişkilerinde ortak eylem planı. Suriye ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ekonomik işbirliğini geliştirmeye yönelik temaslar sürüyor. Şam'da bir araya gelen Şam ve Kırsalı Sanayi Odası yetkilileri ile Uluslararası Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği heyeti ortak yatırımlar, ticaretin kolaylaştırılması ve deneyim paylaşımını görüştü. Taraflar, sınır kapılarının geliştirilmesi, sanayi ve tarım alanlarında işbirliğinin artırılması ile karşılıklı ziyaret ve ortak fuarlar düzenlenmesini öngören bir eylem planı üzerinde mutabakata vardı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Halk Meclisi'nin 1/3'ünü oluşturan 70 üyeyi atadı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Halk Meclisi'nin 1/3'ünü oluşturan 70 üyeyi atadı. Açıklamaya göre atamalar, toplumun farklı kesimlerini temsil eden isimlerle uzman ve akademisyenleri bir araya getirmeyi amaçlıyor. Atanan üyeler arasında kadınların temsiline de daha fazla yer verildi. Yeni Halk Meclisi ilk toplantısını 6 Temmuz'da yapacak. Oturumda milletvekilleri yemin edecek, ardından Meclis Başkanı Divanı seçilecek ve iç tüzüğü hazırlayacak komisyon oluşturulacak. Halep ise 14 üye ile en fazla temsil edilen il oldu.

Irak Başbakanı Ali Ezzeydi, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi İnan ve Türk İş insanlarını kabul etti. Irak Başbakanı Ali Ezzeydi, Türkiye Cumhuriyeti'nin Irak Büyükelçisi Anıl Bora İnan ile Türk İş insanlarını kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki ekonomik ve yatırım işbirliği ele alındı. Başbakan Ezzeydi, kalkınma yolu projesi, büyük fav limanı, enerji,

Lübnan'dan Suriye'ye sokulmak istenen 832 bin hap ele geçirildi. Suriye İçişleri Bakanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Şam kırsalında büyük bir uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Güvenlik birimleriyle koordineli yürütülen çalışmada Lübnan'dan Suriye'ye sokulmak istenen 832 bin kaptagon hap ele geçirildi. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alınırken uyuşturucu madde ve şüpheli yasal işlemler için adli mercilere sevk edildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağı bakın. WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 4031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çoban Bey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz. Sizin

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Katolik Episkoposlar Heyetini kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Katolik Episkoposlar Heyetini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşmeye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da katıldı. Kabulde ele alınan konulara ilişkin ise açıklama yapılmadı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile Katar Emiri El Sani telefonda görüştü. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile Katar Emiri Şeyh Temin Bin Hamed El Sani bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler, işbirliğinin geliştirilmesi ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Liderler ayrıca Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere sürecini değerlendirirken bölgesel güvenlik ve istikrarın korunması için diplomatik çabaların sürdürülmesinin önemini vurgu yaptı.

Bakan Fidan'dan NATO zirvesi açıklaması. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye Cumhuriyeti'nin ev sahipliği yapacağı NATO zirvesinin ülkenin stratejik önemi ve ittifak içindeki güçlü konumunu bir kez daha ortaya koyacağını söyledi. Ankara'da Kırgızistan Dışişleri Bakanı Cinbek Kulubayev ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Fidan, zirvede güvenlik, savunma sanayi ve NATO'nun yeni döneme ilişkin stratejisinin ele alınacağını belirtti. Fidan ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgesel ve küresel diplomasi

Irak'ta temaslarını sürdüren Türk Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Kalın Erbil'de KDP lideri Barzani ile görüştü. Türk Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Irak temasları kapsamında Erbil'de Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesut Barzani ile bir araya geldi. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler, güvenlik ve istikrarı etkileyen konular ile Türkiye Cumhuriyeti, Irak ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ele alındı.

Türkiye Cumhuriyeti Suriye ekonomik ilişkilerinde ortak eylem planı. Suriye ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ekonomik işbirliğini geliştirmeye yönelik temaslar sürüyor. Şam'da bir araya gelen Şam ve Kırsalı Sanayi Odası yetkilileri ile Uluslararası Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği heyeti ortak yatırımlar, ticaretin kolaylaştırılması ve deneyim paylaşımını görüştü. Taraflar, sınır kapılarının geliştirilmesi, sanayi ve tarım alanlarında işbirliğinin artırılması ile karşılıklı ziyaret ve ortak fuarlar düzenlenmesini öngören bir eylem planı üzerinde mutabakata vardı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Halk Meclisi'nin 1/3'ünü oluşturan 70 üyeyi atadı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Halk Meclisi'nin 1/3'ünü oluşturan 70 üyeyi atadı. Açıklamaya göre atamalar, toplumun farklı kesimlerini temsil eden isimlerle uzman ve akademisyenleri bir araya getirmeyi amaçlıyor. Atanan üyeler arasında kadınların temsiline de daha fazla yer verildi. Yeni Halk Meclisi ilk toplantısını 6 Temmuz'da yapacak. Oturumda milletvekilleri yemin edecek, ardından Meclis Başkanı Divanı seçilecek ve iç tüzüğü hazırlayacak komisyon oluşturulacak. Halep ise 14 üye ile en fazla temsil edilen il oldu.

Irak Başbakanı Ali Ezzeydi, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi İnan ve Türk İş insanlarını kabul etti. Irak Başbakanı Ali Ezzeydi, Türkiye Cumhuriyeti'nin Irak Büyükelçisi Anıl Bora İnan ile Türk İş insanlarını kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki ekonomik ve yatırım işbirliği ele alındı. Başbakan Ezzeydi, kalkınma yolu projesi, büyük fav limanı, enerji, su yönetimi ve sağlık alanlarında Türk şirketleri için önemli yatırım fırsatları bulunduğunu belirtti. Ayrıca Türk İş insanlarına yönelik vize işlemlerinin kolaylaştırılması talimatını verdi. Türk tarafı ise Irak'ta yeni yatırım projelerine hazır olduklarını ifade etti.

Lübnan'dan Suriye'ye sokulmak istenen 832 bin hap ele geçirildi. Suriye İçişleri

araştırıcı. Güvenlik birimleriyle koordineli yürütülen çalışmada Lübnan'dan Suriye'ye sokulmak istenen 832 bin kaptagon hap ele geçirildi. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alınırken uyuşturucu madde ve şüpheli yasal işlemler için adli mercilere sevk edildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Yiğitler silkinip ata binenler, nerelerde bozkurtlara gün olur. Yiğit olan döney döney dövüşür, kanlı gömlek koç ile şan olur.

Bir yiğit cidasını almış atıyor, ağelleri kızıl kana batıyor. Bir kötü kavgadan dönmüş kaçıyor. Kaçma kötü kaçma, şimdi dön olur.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz, sizin frekansınız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Katolik Episkoposlar Heyetini kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Katolik Episkoposlar Heyetini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşmeye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da katıldı. Kabulde ele alınan konulara ilişkin ise açıklama yapılmadı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile Katar Emiri El Sani telefonda görüştü. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile Katar Emiri Şeyh Temin Bin Hamed El Sani bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler, işbirliğinin geliştirilmesi ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Liderler ayrıca Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere sürecini değerlendirirken bölgesel güvenlik ve istikrarın korunması için diplomatik çabaların sürdürülmesinin önemini vurgu yaptı.

Bakan Fidan'dan NATO zirvesi açıklaması. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye Cumhuriyeti'nin ev sahipliği yapacağı NATO zirvesinin ülkenin stratejik önemi ve ittifak içindeki güçlü konumunu bir kez daha ortaya koyacağını söyledi. Ankara'da Kırgızistan Dışişleri

Ortak basın toplantısında konuşan Fidan, zirvede güvenlik, savunma sanayi ve NATO'nun yeni döneme ilişkin stratejisinin ele alınacağını belirtti. Fidan ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgesel ve küresel diplomasi

Irak'ta temaslarını sürdüren Türk Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Kalın Erbil'de KDP lideri Barzani ile görüştü. Türk Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Irak temasları kapsamında Erbil'de Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesut Barzani ile bir araya geldi. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler, güvenlik ve istikrarı etkileyen konular ile Türkiye Cumhuriyeti Irak ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ele alındı.

Türkiye Cumhuriyeti Suriye ekonomik ilişkilerinde ortak eylem planı. Suriye ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ekonomik işbirliğini geliştirmeye yönelik temaslar sürüyor. Şam'da bir araya gelen Şam ve Kırsalı Sanayi Odası yetkilileri ile Uluslararası Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği heyeti ortak yatırımlar, ticaretin kolaylaştırılması ve deneyim paylaşımını görüştü. Taraflar, sınır kapılarının geliştirilmesi, sanayi ve tarım alanlarında işbirliğinin artırılması ile karşılıklı ziyaret ve ortak fuarlar düzenlenmesini öngören bir eylem planı üzerinde mutabakata vardı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Halk Meclisi'nin 1/3'ünü oluşturan 70 üyeyi atadı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Halk Meclisi'nin 1/3'ünü oluşturan 70 üyeyi atadı. Açıklamaya göre atamalar, toplumun farklı kesimlerini temsil eden isimlerle uzman ve akademisyenleri bir araya getirmeyi amaçlıyor. Atanan üyeler arasında kadınların temsiline de daha fazla yer verildi. Yeni Halk Meclisi ilk toplantısını 6 Temmuz'da yapacak. Oturumda milletvekilleri yemin edecek, ardından Meclis Başkanı Divanı seçilecek ve iç tüzüğü hazırlayacak komisyon oluşturulacak. Halep ise 14 üye ile en fazla temsil edilen il oldu.

Irak Başbakanı Ali Ezzeydi, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi İnan ve Türk İş insanlarını kabul etti. Irak Başbakanı Ali Ezzeydi, Türkiye Cumhuriyeti'nin Irak Büyükelçisi Anıl Bora İnan ile Türk İş insanlarını kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki ekonomik ve yatırım işbirliği ele alındı. Başbakan Ezzeydi, Kalkınma Yolu Projesi, Büyük Fav Limanı, enerji, su yönetimi ve sağlık alanlarında Türk şirketleri için önemli yatırım fırsatları bulunduğunu belirtti. Ayrıca Türk iş insanlarına yönelik vize işlemlerinin kolaylaştırılması talimatını verdi. Türk tarafı ise Irak'ta yeni yatırım projelerine hazır olduklarını ifade etti.

Lübnan'dan Suriye'ye sokulmak istenen 832 bin hap ele geçirildi. Suriye İçişleri Bakanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Şam kırsalında büyük bir uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Güvenlik birimleriyle koordineli yürütülen çalışmada Lübnan'dan Suriye'ye sokulmak istenen 832 bin kaptagon hap ele geçirildi. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alınırken uyuşturucu madde ve şüpheli yasal işlemler için adli mercilere sevk edildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Şirketinizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir, yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Katolik Episkoposlar Heyetini kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Katolik Episkoposlar Heyetini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşmeye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da katıldı. Kabulde ele alınan konulara ilişkin ise açıklama yapılmadı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile Katar Emiri El Sani telefonda görüştü. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile Katar Emiri Şeyh Temin Bin Hamed El Sani bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler, işbirliğinin geliştirilmesi ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Liderler ayrıca Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere sürecini değerlendirirken bölgesel güvenlik ve istikrarın korunması için diplomatik çabaların sürdürülmesinin önemini vurgu yaptı.

Bakan Fidan'dan NATO zirvesi açıklaması. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye Cumhuriyeti'nin ev sahipliği yapacağı NATO zirvesinin ülkenin stratejik önemi ve ittifak içindeki güçlü konumunu bir kez daha ortaya koyacağını söyledi. Ankara'da Kırgızistan Dışişleri Bakanı Cinbek Kulubayaf ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Fidan, zirvede güvenlik, savunma sanayi ve NATO'nun yeni döneme ilişkin stratejisinin ele alınacağını belirtti. Fidan ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgesel ve küresel

Zuhri Barzani ile görüştü. Türk Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Irak temasları kapsamında Erbil'de Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesut Barzani ile bir araya geldi. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler, güvenlik ve istikrarı etkileyen konular ile Türkiye Cumhuriyeti Irak ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ele alındı.

Cumhuriyeti Suriye ekonomik ilişkilerinde ortak eylem planı. Suriye ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ekonomik işbirliğini geliştirmeye yönelik temaslar sürüyor. Şam'da bir araya gelen Şam ve Kırsalı Sanayi Odası yetkilileri ile Uluslararası Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği heyeti ortak yatırımlar, ticaretin kolaylaştırılması ve deneyim paylaşımını görüştü. Taraflar, sınır kapılarının geliştirilmesi, sanayi ve tarım alanlarında işbirliğinin artırılması ile karşılıklı ziyaret ve ortak fuarlar düzenlenmesini öngören bir eylem planı üzerinde mutabakata vardı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Halk Meclisi'nin 1/3'ünü oluşturan 70 üyeyi atadı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Halk Meclisi'nin 1/3'ünü oluşturan 70 üyeyi atadı. Açıklamaya göre atamalar, toplumun farklı kesimlerini temsil eden isimlerle uzman ve akademisyenleri bir araya getirmeyi amaçlıyor. Atanan üyeler arasında kadınların temsiline de daha fazla yer verildi. Yeni Halk Meclisi ilk toplantısını 6 Temmuz'da yapacak. Oturumda milletvekilleri yemin edecek, ardından Meclis Başkanı Divanı seçilecek ve iç tüzüğü hazırlayacak komisyon oluşturulacak. Halep ise 14 üye ile en fazla temsil edilen il oldu.

Irak Başbakanı Ali Ezzeydi, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi İnan ve Türk İş insanlarını kabul etti. Irak Başbakanı Ali Ezzeydi, Türkiye Cumhuriyeti'nin Irak Büyükelçisi Anıl Bora İnan ile Türk İş insanlarını kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki ekonomik ve yatırım işbirliği ele alındı. Başbakan Ezzeydi, Kalkınma Yolu Projesi, Büyük Fav Limanı, enerji, su yönetimi ve sağlık alanlarında Türk şirketleri için önemli yatırım fırsatları bulunduğunu belirtti. Ayrıca Türk İş insanlarına yönelik vize işlemlerinin kolaylaştırılması talimatını verdi. Türk tarafı ise Irak'ta yeni yatırım projelerine hazır olduklarını ifade etti.

Lübnan'dan Suriye'ye sokulmak istenen 832 bin hap ele geçirildi. Suriye İçişleri Bakanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Şam kırsalında büyük bir uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Güvenlik birimleriyle koordineli yürütülen çalışmada Lübnan'dan Suriye'ye sokulmak istenen 832 bin kaptagon hap ele geçirildi. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alınırken uyuşturucu madde ve şüpheli yasal işlemler için adli mercilere sevk edildi.

Kurumlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 Yurt FM frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: anlaşılırmış meğerler. Nasılsa gitti giden, herkes ne derse desin. Benim gönlüm çaresiz, giden yâre ah.
1: Şirketinizi tanımayan kalmasın. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir, yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Türkmenim, bayatlardan Türkmenim, damarlarındaki asil kan, aslına çektiğin ırk menem. Yaprağın asılı dallar, gövdeni taşıyan kök menem. Yolunu gözleyen yar, aşkınla çarpan yürek menem. Can içre canan bilmişem kavim kardeş, neredesin? Yedi koldan, 24 boydan gelmişem ortasına. Yayından fırlayan yok, huduttan hududa atılan mızrak, deli havalar soluyan kısrak gibi esmişem. Az gitmişem, uz gitmişem, dere tepe düz gitmişem. Kuş uçmaz, kervan geçmez dağları, göçebe adımlarla gezmişem. Irak'a yakın, yurdumu Irak eylemişem. Tırnaklarımla oymuşam tortu kayaları, kıraç toprakları gözyaşlarımla sulak etmişem. Kızgın tohumlar serpmişem, emek vermişem, aşa getirmişem. Türk illerine haber salmışam, kavim kardeş, neredesin? Selçuklu şahı sultanlarım adım atmış otağım. Kapıda karşılamışım civan mert erlerimi. Başım gözüm üstüne berhudar ağırlamışım. Musul'da zengiler, Kerkük'te Kıpçaklar, Erbil'de Beyteginliler, yiğit yatağı atabegler kurmuşam. Dokuz başlı tuğlar aparmışam yarenler. Türk'ün adını, bayındır kızanı torunlarımı kucaklamışım. Bahar coşkusu ak koyunlar gibi ovalara yayılmışam. Sultan Cined'in emaneti Şah İsmail'imle pişirmişem.

ocağımda tüten Safevi ateşiyle alev alev yanmışam. Genç Osmanlı ile açmışam Bağdat'ın kapısını. Cahiliye devrini hep

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Katolik Episkoposlar Heyetini kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Katolik Episkoposlar Heyetini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşmeye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da katıldı. Kabulde ele alınan konulara ilişkin ise açıklama yapılmadı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile Katar Emiri El Sani telefonda görüştü. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile Katar Emiri Şeyh Temin Bin Hamed El Sani bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler, işbirliğinin geliştirilmesi ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Liderler ayrıca Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere sürecini değerlendirirken bölgesel güvenlik ve istikrarın korunması için diplomatik çabaların sürdürülmesinin önemini vurgu yaptı.

NATO zirvesi açıklaması. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye Cumhuriyeti'nin ev sahipliği yapacağı NATO zirvesinin ülkenin stratejik önemi ve ittifak içindeki güçlü konumunu bir kez daha ortaya koyacağını söyledi. Ankara'da Kırgızistan Dışişleri Bakanı Jeenbek Kulubayev ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Fidan, zirvede güvenlik, savunma sanayi ve NATO'nun yeni döneme ilişkin stratejisinin ele alınacağını belirtti. Fidan ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgesel ve küresel

Irak'ta temaslarını sürdüren Türk Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Kalın, Erbil'de KDP lideri Barzani ile görüştü. Türk Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Irak temasları kapsamında Erbil'de Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesut Barzani ile bir araya geldi. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler, güvenlik ve istikrarı etkileyen konular ile Türkiye Cumhuriyeti, Irak ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ele alındı.

Cumhuriyeti Suriye ekonomik ilişkilerinde ortak eylem planı. Suriye ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ekonomik işbirliğini geliştirmeye yönelik temaslar sürüyor. Şam'da bir araya gelen Şam ve Kırsalı Sanayi Odası yetkilileri ile Uluslararası Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği heyeti ortak yatırımlar, ticaretin kolaylaştırılması ve deneyim paylaşımını görüştü. Taraflar, sınır kapılarının geliştirilmesi, sanayi ve tarım alanlarında işbirliğinin artırılması ile karşılıklı ziyaret ve ortak fuarlar düzenlenmesini öngören bir eylem planı üzerinde mutabakata vardı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Halk Meclisi'nin 1/3'ünü oluşturan 70 üyeyi atadı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Halk Meclisi'nin 1/3'ünü oluşturan 70 üyeyi atadı. Açıklamaya göre atamalar, toplumun farklı kesimlerini temsil eden isimlerle uzman ve akademisyenleri bir araya getirmeyi amaçlıyor. Atanan üyeler arasında kadınların temsiline de daha fazla yer verildi. Yeni Halk Meclisi ilk toplantısını 6 Temmuz'da yapacak. Oturumda milletvekilleri yemin edecek, ardından Meclis Başkanı Divanı seçilecek ve iç tüzüğü hazırlayacak komisyon oluşturulacak. Halep ise 14 üye ile en fazla temsil edilen il oldu.

Irak Başbakanı Ali Ezzeydi, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi İnan ve Türk İş insanlarını kabul etti. Irak Başbakanı Ali Ezzeydi, Türkiye Cumhuriyeti'nin Irak Büyükelçisi Anıl Bora İnan ile Türk İş insanlarını kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki ekonomik ve yatırım işbirliği ele alındı. Başbakan Ezzeydi, kalkınma yolu projesi, büyük fav limanı, enerji, su yönetimi ve sağlık alanlarında Türk şirketleri için önemli yatırım fırsatları bulunduğunu belirtti. Ayrıca Türk İş insanlarına yönelik vize işlemlerinin kolaylaştırılması talimatını verdi. Türk tarafı ise Irak'ta yeni yatırım projelerine hazır olduklarını ifade etti.

Lübnan'dan Suriye'ye sokulmak istenen 832 bin hap ele geçirildi. Suriye İçişleri Bakanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Şam kırsalında büyük bir uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Güvenlik birimleriyle koordineli yürütülen çalışmada Lübnan'dan Suriye'ye sokulmak istenen 832 bin kaptagon hap ele geçirildi. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alınırken uyuşturucu madde ve şüpheli yasal işlemler için adli mercilere sevk edildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz, sizin frekansınız. Sizin sesiniz, sizin frekansınız.

ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Katolik Episkoposlar Heyetini kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Katolik Episkoposlar Heyetini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşmeye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da katıldı. Kabulde ele alınan konulara ilişkin ise açıklama yapılmadı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile Katar Emiri El Sani telefonda görüştü. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile Katar Emiri Şeyh Temin Bin Hamed El Sani bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler, işbirliğinin geliştirilmesi ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Liderler ayrıca Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere sürecini değerlendirirken bölgesel güvenlik ve istikrarın korunması için diplomatik çabaların sürdürülmesinin önemini vurgu yaptı.

Bakan Fidan'dan NATO zirvesi açıklaması. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye Cumhuriyeti'nin ev sahipliği yapacağı NATO zirvesinin ülkenin stratejik önemi ve ittifak içindeki güçlü konumunu bir kez daha ortaya koyacağını söyledi. Ankara'da Kırgızistan Dışişleri Bakanı Jeenbek Kulubayev ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Fidan, zirvede güvenlik, savunma sanayi ve NATO'nun yeni döneme ilişkin stratejisinin ele alınacağını belirtti. Fidan ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgesel ve küresel

Irak'ta temaslarını sürdüren Türk Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Kalın Erbil'de KDP lideri Barzani ile görüştü. Türk Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Irak temasları kapsamında Erbil'de Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesut Barzani ile bir araya geldi. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler, güvenlik ve istikrarı etkileyen konular ile Türkiye Cumhuriyeti Irak ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ele alındı.

Cumhuriyeti Suriye ekonomik ilişkilerinde ortak eylem planı. Suriye ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ekonomik işbirliğini geliştirmeye yönelik temaslar sürüyor. Şam'da bir araya gelen Şam ve Kırsalı Sanayi Odası yetkilileri ile Uluslararası Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği heyeti ortak yatırımlar, ticaret

Ticaretin kolaylaştırılması ve deneyim paylaşımını görüştü. Taraflar, sınır kapılarının geliştirilmesi, sanayi ve tarım alanlarında işbirliğinin artırılması ile karşılıklı ziyaret ve ortak fuarlar düzenlenmesini öngören bir eylem planı üzerinde mutabakata vardı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Halk Meclisi'nin 1/3'ünü oluşturan 70 üyeyi atadı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Halk Meclisi'nin 1/3'ünü oluşturan 70 üyeyi atadı. Açıklamaya göre atamalar, toplumun farklı kesimlerini temsil eden isimlerle uzman ve akademisyenleri bir araya getirmeyi amaçlıyor. Atanan üyeler arasında kadınların temsiline de daha fazla yer verildi. Yeni Halk Meclisi ilk toplantısını 6 Temmuz'da yapacak. Oturumda milletvekilleri yemin edecek, ardından Meclis Başkanı Divanı seçilecek ve iç tüzüğü hazırlayacak komisyon oluşturulacak. Halep ise 14 üye ile en fazla temsil edilen il oldu.

Irak Başbakanı Ali Ezzeydi, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi İnan ve Türk İş insanlarını kabul etti. Irak Başbakanı Ali Ezzeydi, Türkiye Cumhuriyeti'nin Irak Büyükelçisi Anıl Bora İnan ile Türk İş insanlarını kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki ekonomik ve yatırım işbirliği ele alındı. Başbakan Ezzeydi, Kalkınma Yolu Projesi, Büyük Fav Limanı, enerji, su yönetimi ve sağlık alanlarında Türk şirketleri için önemli yatırım fırsatları bulunduğunu belirtti. Ayrıca Türk İş insanlarına yönelik vize işlemlerinin kolaylaştırılması talimatını verdi. Türk tarafı ise Irak'ta yeni yatırım projelerine hazır olduklarını ifade etti.

Lübnan'dan Suriye'ye sokulmak istenen 832 bin hap ele geçirildi. Suriye İçişleri Bakanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Şam kırsalında büyük bir uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Güvenlik birimleriyle koordineli yürütülen çalışmada Lübnan'dan Suriye'ye sokulmak istenen 832 bin kaptagon hap ele geçirildi. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alınırken uyuşturucu madde ve şüpheli yasal işlemler için adli mercilere sevk edildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Yüz Türk Edebiyatçısı.
1: Salah Birsel.

İnsanların çoğu uykuyu gerçek bir dost bellemişlerdir. Gün boyunca sürüp giden savaşlardan yorulanlar, konuşmalardan yenik düşenler onda bulurlar en güvenli sığınağı. Hele Yahya Kemal, onun sevgiliyle birlikte uyunmasını dünyanın bütün acılarını unutturacak nitelikte görür. Uykuyu yaratmış olana bin teşekkür der Cervantes de. Shakespeare ona tanrısal güçlerle donanmış bir avutucu gözüyle bakar. Nedir Baudelaire'e göre bu gözü pekliği tehlikeyi kestirememekten doğar? Uyku yaşamın olumsuz halidir. Uykuda insan ne gazete okuyabilir, ne yolculuğa çıkabilir, ne de dünyamızı süsleyen budalalarla çan çan eder. Uykuyu ozanlar ve filozoflar hiç sevmez. Düşünceyi sevdikleri için. Uykuysa onlara düşüncelerini sürdürebilmek yolunda hiçbir yardımda bulunmaz. Alman filozofu Max Scheler bir gece yanında horul horul uyuyan karısını uyandırarak şunu sormuştur. Dünyada bunca sorun varken sen nasıl uyuyabiliyorsun? Scheler'in karısının buna ne karşılık verdiğini bilmiyorum. Ama sizin de bildiğiniz gibi bugüne değin kimse uykunun egemenliğine son vermemiştir. Jack London onu elinden geldiğince kısaltma denemelerine girmiştir ama bu da olumlu bir sonuca bağlanamamıştır. Öte yandan dünyadaki sorunların çokluğu da uykuyu yürürlükten kaldırmaya yetmez. Üstelik sorun da öyle şipşak sonuca bağlanacak türden de değildir. Çünkü topumuz benlikten, kendi aklımızı beğenmekten kurtulamıyoruz.

0: Merhaba sevgili dinleyenler. Yüz Türk Edebiyatçısı adlı programımıza Salah Birsel'in Kıtmir adlı denemesiyle başladık.
1: Şair ve denemeci Salah Birsel 1919'da Bandırma'da doğdu. Eleni Hanım'la Eminzade Hafız Talat Bey'in oğludur. İlkokulu Bandırma'da okudu. Orta öğrenimini İzmir Saint Joseph Fransız Okulu ve İzmir Erkek Lisesi'nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girdi. 2 yıl sonra aynı üniversitenin Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümünü bitirdi. Fakültede okuduğu yıllarda Nişantaşı Ortaokulu'nda Fransızca öğretmenliği yaptı. İş müfettişliği, Edebiyat Fakültesi Kütüphane Müdürlüğü, Basım Evi Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 1972'de emekli oldu. 1960 ile 73 yıllarında Türk Dil Kurumu Yayın Kolu Başkanlığı yaptı. Salah Birsel 10 Mart 1999'da İstanbul'da öldü.

0: ''Ben çocukluk anılarımı sevmem.'' diyen Salah Birsel, babasının her gece kendisini, ablasını ve annesini gaz lambası çevresinde toplayarak bir takım romanlar okuduğunu anlatır. İlk okuduğu yazarlar arasında Reşat Nuri Güntekin, Ahmet Ziya Kozanoğlu ve Nizamettin Nazif'in bulunduğunu, bu kitapların etkisiyle yazmaya başladığını belirtir. Şiirlerinde halk şiirine yaklaşan bir söyleyişe ulaştı. Şairanelikten uzak yergici şiirlere ağırlık verdi.
1: Hacivat'ın Karısı, Kikirikname ve Ases kitaplarındaki şiirlerin pek çoğu yaşama sevincini yakalamayı amaç edinmiş şiirlerdir. Dünya Şarkısı adlı şiiri gibi.
0: Bildirir güzelliğini, bildirir ormanlar, bildirir göller. Yeryüzünü, gökyüzünü, dağ bildirir, yıldız bildirir. Ufuk parlaktır, taş parlak. Nehirlerin akışı vardır, çalım içinde.

0: Salah Birsel asıl ününü 1970'lerde peş peşe yayımladığı Binbir Gece denemeleri ve Salah Bey tarihi olarak adlandırdığı deneme türündeki ürünleriyle kazandı. Çok geniş bir kültürün, canlı bir anlatımın hakim olduğu düz yazılarında günlük konuşma dilinin az bilinen sözcük ve deyimleriyle özgün bir üslup geliştirdi.
1: Büyük bir beğeni kazanan denemelerine yazış biçimini şöyle anlatır Salah Birsel. Ben denemelerimi şiir yazar gibi yazmaya çalışırım. Olayları kolonyayla friksiyon edecek, el ve kanatlarını kırpacak, onları altın suyuna batıracak olan sözcüklerdir. Sözcükler bir birikim sonucudur. Bir şiirimdeki gibi söylemek gerekirse bir leylak birikimidir. Yıllardan beri okuduğum yazılardan bende kalanlar defterlerdedir. Ben okuduklarımdan arda kalanlara mantar bahçesi adı veririm. Bu senfoniye çerçöp katılır. Mantar bahçesi kısa zamanda beyaz, sarı, yeşil, siyah bir küf bağlar. Bu küflerin yani mantarların ipince iplikleri de koskoca kütükleri, kabukları, dalları çürütüp humusa eklerler. Bundan da yepyeni bir orman fışkırır. Benim çalışmamda 3 aşağı 5 yukarı budur.
0: Salah Birsel özellikle İstanbul kahvelerini, Beyoğlu ve Boğaziçi'nin sanat çevrelerini, edebiyat sohbetlerini renkli bir dille anlatır. Kahveler kitabında 1940 yılında Küllük'e gelenler arasında Sait Faik Abasıyanık, Oktay Akbal, Orhan Murat Arıburnu ve Sabahattin Ali de vardır. Arıburnu bir at üstünde 4 nala uçuyormuşçasına her masaya rüzgarından bir parça dağıttıktan sonra masalardan birine konar. Küllük'e Bedri Rahmi Eyüboğlu ile Celal Sılay asker giysileriyle gelirlerdi. Celal Sılay'ın birliği Beykoz'un gerilerinde bir yerlerdedir. Ama Celal her cumartesi dağ demez, bayır demez Beykoz'dan kalkıp Beyazıt'a gelir.

0: Muzaffer Buyrukçu, Salah Birsel üzerine başlıklı yazısında şu değerlendirmede bulunur. Salah Birsel, denemelerinde yetkinliğe ermiş bir düşünce mekanizmasının ayrıntılı bir biçimde nasıl çalışabileceğini gösterir. Oradan oraya sıçraması, gülerken somurtması bir düzenin gereğidir. Her şey birbirinin içindedir. Birbirinin içinde saklananları ölüme mahkum etmemek, onlara yaşama olanakları sağlamak, Salah Birsel'in insanı ve dünyayı anlatırken kullandığı en önemli yöntemlerden biridir.
1: Günlük çağdaş Türk edebiyatında Salah Birsel'le 1940'ların sonunda doğmuş bir sözcüktür. Günlüklerinde sultanlar, padişahlar, krallar, kraliçeler, paşalar, yazarlar, çizerler, şairler ve şekerciler, yerliler, yabancılar, ölü ve diri binlerce kişi yer alır. Kısacası Salah Birsel'in günlüklerinde yok yoktur. 19 Ekim 1994 tarihinde günlüklerinin tarihçesini yazar günlüğüne Salah Birsel.

Onlara 1949 yılının 20 Ocağı'nda başlamıştım. Tam 46 yıl olmuş. Günlüklerim ilk olarak 1 Ocak 1950'de Beş Sanat dergisinde gün ışığına çıktı. O günkü dergiyi edinmek isteyenler onu ya bulur ya bulmaz. Amenna, bu papağannamelerin ilki, herkes bilir, 1955'te çıkmıştır. 1972-75 günlerine ise Kuşları Örtünmek adını bağışladım. İlk cilt çoktan bitmişti. Kuşları Örtünmek de kısa zamanda tükenince Ferit Edgü her iki günlüğü Hacivat Günlüğü adı altında bir araya getirdi. Yalnız bunlara 1956 yılının hiçbir kitaba girmemiş papağannamesini de ekledi. Ondan sonra günlükler birbirini izledi. İşte 1994. Her şey bitti. Yaş geldi 76'ya dayandı. Bugüne değin ne yaptım? Anlatım biçimim, yazmış yazmamış şekerlerim. Ey okur, hoşuna gitti mi? Yıllardır beni büyük bir bağlılıkla izlediğine göre, hiç değilse sözcük trampetamı yadırgamadın. Ne var? Onlar artık seni açmayacak. Sana güç katmayacaksa onlara sakın yaklaşma. Bir kenarda tut. Dudaklarına da bir gülücük kondur. Hadi sözcük trampetası. Trampetası.

0: Sanatı girintilerde, çıkıntılarda, önemsiz noktalarda, ayrıntılarda gören Selah Birsel'in Dünya İşleri, Hacivat'ın Karısı, Ases, Kikirikname, Haydar Haydar, Köçekçiler ve Bütün Şiirleri adlı şiir kitapları vardır. Deneme kitaplarından bazıları Kendimle Konuşmalar, Paf ve Puf, Hayli Kimi Kurtarır, Amerikalı Tolstoy, Yapıştırma Bıyık, Şiir ve Cinayet, Gece Mavisi ve benzerleridir. Günlükleri Kuşları Örtünmek, Yaşlılık Günlüğü, Aynalar Günlüğü, Bay Sessizlik, Nezleli Karga, Hacivat Günlüğü, Papağanname ve buna benzerleridir. Araştırma başlığı altında toplanan kitapları ise Kahveler Kitabı, Ah Beyoğlu, Vah Beyoğlu, Boğaziçi Şıngır Mıngır, Sergüzeşti Nono Bey ve Elmas Boğaziçi, İstanbul Paris'tir. Selah Birsel'in ayrıca çok sayıda çevirisi bulunmaktadır.
1: Programımızı bitirirken hepinize şiirle, hikayeyle, romanla dolu güzel günler dileriz.
2: Bu program Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.
3: Türk Edebiyatçısı programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe Öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
4: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
5: Yurdumun Sesi.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Katolik Episkoposlar heyetini kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Katolik Episkoposlar heyetini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşmeye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da katıldı. Kabulde ele alınan konulara ilişkin ise açıklama yapılmadı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile Katar Emiri El Sani telefonda görüştü. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile Katar Emiri Şeyh Temin Bin Hamed El Sani bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler, işbirliğinin geliştirilmesi ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Liderler ayrıca Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere sürecini değerlendirirken bölgesel güvenlik ve istikrarın korunması için diplomatik çabaların sürdürülmesinin önemini vurgu yaptı.

Bakan Fidan'dan NATO zirvesi açıklaması. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye Cumhuriyeti'nin ev sahipliği yapacağı NATO zirvesinin ülkenin stratejik önemi ve ittifak içindeki güçlü konumunu bir kez daha ortaya koyacağını söyledi. Ankara'da Kırgızistan Dışişleri Bakanı Jeenbek Kulubayev ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Fidan, zirvede güvenlik, savunma sanayi ve NATO'nun yeni döneme ilişkin stratejisinin ele alınacağını belirtti. Fidan ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgesel ve küresel diplomasi

Irak'ta temaslarını sürdüren Türk Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Kalın Erbil'de KDP lideri Barzani ile görüştü. Türk Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Irak temasları kapsamında Erbil'de Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesut Barzani ile bir araya geldi. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler, güvenlik ve istikrarı etkileyen konular ile Türkiye Cumhuriyeti Irak ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ele alındı.

Cumhuriyeti Suriye ekonomik ilişkilerinde ortak eylem planı. Suriye ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ekonomik işbirliğini geliştirmeye yönelik temaslar sürüyor. Şam'da bir araya gelen Şam ve Kırsalı Sanayi Odası yetkilileri ile Uluslararası Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği heyeti ortak yatırımlar, ticaretin kolaylaştırılması ve deneyim paylaşımını görüştü. Taraflar, sınır kapılarının geliştirilmesi, sanayi ve tarım alanlarında işbirliğinin artırılması ile karşılıklı ziyaret ve ortak fuarlar düzenlenmesini öngören bir eylem planı üzerinde mutabakata vardı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Halk Meclisi'nin üçte birini oluşturan 70 üyeyi atadı. Açıklamaya göre atamalar, toplumun farklı kesimlerini temsil eden isimlerle uzman ve akademisyenleri bir araya getirmeyi amaçlıyor. Atanan üyeler arasında kadınların temsiline de daha fazla yer verildi. Yeni Halk Meclisi ilk toplantısını 6 Temmuz'da yapacak. Oturumda milletvekilleri yemin edecek, ardından Meclis Başkanı Divanı seçilecek ve iç tüzüğü hazırlayacak komisyon oluşturulacak. Halep ise 14 üye ile en fazla temsil edilen il oldu.

Irak Başbakanı Ali Ezzeydi, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi İnan ve Türk İş insanlarını kabul etti. Irak Başbakanı Ali Ezzeydi, Türkiye Cumhuriyeti'nin Irak Büyükelçisi Anıl Bora İnan ile Türk İş insanlarını kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki ekonomik ve yatırım işbirliği ele alındı. Başbakan Ezzeydi, kalkınma yolu projesi, büyük fav limanı, enerji, su yönetimi ve sağlık alanlarında Türk şirketleri için önemli yatırım fırsatları bulunduğunu belirtti. Ayrıca Türk iş insanlarına yönelik vize işlemlerinin kolaylaştırılması talimatını verdi. Türk tarafı ise Irak'ta yeni yatırım projelerine hazır olduklarını ifade etti.

Lübnan'dan Suriye'ye sokulmak istenen 832 bin hap ele geçirildi. Suriye İçişleri Bakanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Şam kırsalında büyük bir uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Güvenlik birimleriyle koordineli yürütülen çalışmada Lübnan'dan Suriye'ye sokulmak istenen 832 bin kaptagon hap ele geçirildi. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alınırken uyuşturucu madde ve şüpheli yasal işlemler için adli mercilere sevk edildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

gün efkarımı pazara çıkarmıyorum. Her şey bende kalsın, sensizlik bende. Bir sebebi var ise onu da kendime bırakıyorum. Sorma arkadaşım ayrılık denen kelimeyi. Sorma kapılarında mecnun.

kapılarında kul diye, Mecnun olup çöl diye, sana geldim vur diye, halım nedir sor diye, yıkılmadım gör diye. Şimdi neyi alıp satayım, bugün efkarımı pazara çıkarmıyorum. Dermanı yok bu sevdayı sordum kendime. Geceler yoldaş oldu döndüm kendime. Ey aşk, ey derin kuyu, ey soruldukça kanayan soru. Nem olsun sen olmayınca, dünya malı nem olsun. Her gün pazar kurulsa aşk meydanında.

Aradığım bir ayrılıktı. Ey her şeyin sebebi, gör diye gözlerinle divanenin. Durmuşum yoluna, bir ömür beklemeye durmuşum. Nem olsun sen olmayınca, dünya malı nem olsun. Her gün pazar kurulsun.

kapılarında kul diye, Mecnun olup çöl diye, sana geldim vur diye, halın nedir sor diye, yıkılmadım gör diye. Niye alıp satayım bugün efkarımı pazara çıkarmıyorum?

0: Montesquieu bir konuşmasında okumayı sevmek yaşamdaki can sıkıcı saatleri güzel saatlerle değiştirmektir der. Descartes ise okumanın geçen asırların en namuslu adamlarıyla yapılan bir söyleşi olduğunu belirtir. Okumadan bilgin, gezmeden gezgin olunmaz biçimindeki atasözümüz de anımsanmalı. Okumak denince aklımıza kitaplar gelir. Büyük küçük, resimli resimsiz pek çok konudaki değişik kitaplar. Öyküler, anı, gezi, gözlem, inceleme yazıları, masallar, romanlar. İşte sevgili dinleyiciler, Türk ve dünya edebiyatından değişik örnekler sunacağımız bu dizimizde masal dünyasına girip masallar ülkesiyle tanışacağız. Romanları, öyküleri okuyup yazarlarını tanıyacağız. Kitaptan kitaba, yazardan yazara düğüm düğüm dolaşırken bir zevkli gezi olacak yaptığımız. Bu arada çevremiz de genişleyecek, eğleneceğiz, öğreneceğiz.
1: Sevgili dinleyiciler, bu dizinin programlarında Ömer Seyfettin, Tarık Dursun K, Zeyyat Selimoğlu, Tahir Alango, Mehmet Seyda, M. Zeki Taşkın, Gülten Dayıoğlu, Eflatun Cem Güney, Hüseyin Rahmi Gürpınar, Ahmet Rasim, Nurullah Ataç, Yaşar Kemal, Cevat Fehmi Başkurt gibi yazarlarımızın kimi kitaplarını sunacağız sizlere.
0: Yalnız bunlar değil elbette. Dünya edebiyatından, dünyaca ünlü yazarların çalışmalarından bazı örnekler de sunacağız sizlere. Arumaya, Jane Eyre, Monte Cristo, Küçük Lord, Oliver Twist, Robinson Crusoe, Gulliver'ın Gezileri, Pinokyo, Pollyanna, Heidi, Ay'a Seyahat bunlardan bazıları.
1: Küçük Pascal her günkü mavi kazağıyla evinden çıktı. Mavi uzun pantolonunun bir dizi aşınıp açılmıştı. Küçük deri çantasının bir yanı sökülmüştü. Caddeye inen taş basamaklı sokağın başına geldi. Sıska tekir kedi onu görünce miyavladı. "Günaydın kedi," dedi Pascal. Kedi ona doğru yürüdü. Pascal çöküp kedinin başını okşadı. Kedi mırıldanıp sırtını kabarttı. Pascal'ın bacaklarına süründü. "Okula geç kalıyorum," dedi Pascal. Gözü kedide caddeye inen taş basamaklı sokağın başına kadar yürüdü. Kedi "Gitme," der gibi Pascal'a bakıyordu. "Hoşça kal," dedi Pascal. Taş basamakları inmeye başladı. Sokağın tam ortasında birden duvarın dibindeki elektrik direğinin tepesine takılmış bir balon gördü. Direğin dibine sokuldu. Kocaman bir balondu. Pırıl pırıl, kıpkırmızı, kocaman bir balon. Pascal sağına soluna bakındı. Kimsecikler yoktu sokakta. Eski okul çantasını yere bıraktı, kalın demir direğe sarıldı. Ayaklarıyla duvarın oyuklarına tutunarak tırmanmaya başladı. Tırmandı, tırmandı, uzanıp duvarın üstüne çıktı.
0: Her şey böyle başlar bu kitapta. Pascal evden çıkar, kediyle karşılaşır. Kediye önce günaydın, sonra hoşça kal der. Kocaman kıpkırmızı balonu görünce durur. Evet sevgili dinleyiciler, bugün size sunacağımız kitabın ilk sayfalarında anlatılanlar bunlar. Kitabın adı Kırmızı Balon. Kırmızı Balon bir filmin öyküsüdür gerçekte. Albert Lamoriz'in yönettiği Kırmızı Balon adlı filmin öyküsünü Erdal Öz kaleme almış siz çocuklar için. Söz buraya geldiğine göre bakın Erdal Öz ne diyor bu konuda.
1: Ünlü Fransız film yönetmeni Albert Lamoriz'in yönettiği Kırmızı Balon adlı filmi yıllar önce görmüştüm. Ne kadar çok etkilemişti beni. Küçük bir çocukla bir kırmızı balonun dostluğunu dile getiren bu güzel filmin etkisini yüreğimde hep taşıdım. Geçenlerde Kırmızı Balon'un banda çekilmiş temiz bir kopyası geçti elime. Yıllar önce izlediğimde duyduğum çocukça sevinci, çocukça hüznü yeniden duydum yüreğimde. Oturup günlerce yeniden, yeniden izledim filmi. Bütün ayrıntılarını bir bir kağıda döktüm. Sonra da geçtim yazı makinemin başına, sevgili küçük Pascal'la kocaman Kırmızı Balon'un öyküsünü filmden hiç uzaklaşmamaya çalışarak yeni baştan yazdım. Albert Lamoriz'in bugün yaşıyor olmasını, bu yazdığım kitapçığı onun da okumasını ne kadar isterdim. Ne yazık ki yaşamıyor bu büyük usta. 1970 yılında yine çocuklar için yeni bir filmi çekerken geçirdiği helikopter kazasında ölmüş. Bu kitapçığı onun çektiği filmin fotoğrafları ile süslemekten kaçınmadım. Bu kitap onun sayılır çünkü. Kitabı ona adıyorum.
0: Evet, keşke Lamoriz yaşasaydı da bu kitabı görseydi. Kim bilir ne düşünür, neler söylerdi. Sevgili dinleyiciler, 1922 yılında Paris'te doğan Lamoriz daha genç biriyken fotoğraf ve sinemayla ilgilenir. 1949'da ilk filmini yapar. Küçük Eşek Bim. Adından da anlaşılacağı gibi bu bir çocuk filmidir. 1956 yılında bugünkü programımıza konu olan Kırmızı Balon filmini gerçekleştirir. Bunları Beyaz Yele ve başkaları izler. Sevgili dinleyiciler, gelin biz yine Kırmızı Balon adlı kitabımıza dönelim. Bakalım Pascal balonu alabildi mi?
1: Balon biraz ötesindeydi. İpinin ucu elektrik lambasının altındaki demire sarılmıştı. Uzandı, ipin takılıp sarıldığı yere güçlükle ulaştı. Asıldı ipe. İp sarıldığı yerden kolayca kurtuldu. Çekip aldı balonu. "Ne güzelsin," dedi Pascal. İpi ağzına aldı, dişlerinin arasına sıkıştırdı, direğe sarılıp aşağıya kaydı. Ayakları yere değince sevindi. Pascal'ın şimdi güneş gibi kocaman, kıpkırmızı bir balonu vardı. Koşarak caddeye indi. Bir elinde çantası, bir elinde balonuyla kalabalığa karıştı. Otobüs durağına doğru yürüdü. Tepesinde onunla birlikte yürüyen güzel balonundan gözlerini alamıyordu. Yaşlı bir teyze yanlarından geçerken çarpmasın diye başını eğdi, balona yol verdi. Sonra dönüp keyifle arkalarından baktı. Pascal otobüs durağına gelmişti. Okuluna giden otobüste neredeyse gelirdi. Durakta bekleyenler gülümseyerek balonla çocuğa bakıyorlardı. İki eski arkadaş gibiydi balonla çocuk. Otobüs görünmüştü uzaktan. Durağa yanaşırken genç bir kadın Pascal'ı tutup kaldırıma çekti. "Otobüsün altında kalmak mı istiyorsun?" dedi. "Hayır efendim," dedi Pascal. Otobüsün giriş yeri arkadandı. Önce büyüklerin binmesini bekledi. Tam sıra kendisine gelmişti ki biletçi durdurdu onu. "Bununla mı bineceksin otobüse?" "Evet," dedi Pascal. "Benim balonum o." "Böyle kocaman bir şeyle otobüse binilmez," dedi biletçi. "Ama bir balon bu," dedi Pascal. "Balon malon, koskocaman bir şey, otobüs insanlar içindir. Balonlar binemez," dedi biletçi. Kalkış siliğini çaldı, otobüs çekip gitti. Pascal balonuyla kala kaldı oracıkta. Ne yapacaktı şimdi?
0: Öykü kişimiz Pascal balonuyla kala kalır durakta. Ne yapacağını bilemez. Bir sonraki otobüse binse derse yetişemezdi. Ayrıca gelecek otobüsün biletçisi Pascal'ın balonuyla binmesine izin verecek miydi? Bu da belli değildi. Pascal kaldırıma çıkar, düşünür bir süre. Yürümekten başka çaresi olmadığını anlar. Koşmaya başlar.
1: Beyaz ipin ucundaki balon sağa sola yalpalıyor, çocuğun ardınca uçuyordu şimdi. Başlarını çarpmamak için eğilenler, sağa sola çekilenler, balon geçtikten sonra dönüp ipi tutarak koşan çocukla balonunun arkasından şaşkınlıkla bakıyorlardı. Pascal okulun kapısına geldiğinde soluk soluğaydı. Gecikmişti. Okulun büyük demir kapısı kapanmıştı. Kapıyı zorladı, kilitlemişlerdi. Uzanıp kapının ziline bastı. Bekledi. Az sonra kapı açıldı. Balonuyla birlikte okulun taş döşeli avlusuna girdi. Okulun iyi yürekli yaşlı ademesi elindeki uzun saplı çalı süpürgesiyle sabaha karşı yağan yağmurdan kalma su birikintilerini dökülmüş ağaç yaprakları ile birlikte süpürüyordu. "Günaydın efendim," dedi ademeye. "Günaydın yavrum," dedi hademe gülümseyerek. Birden aklına geldi, balonuyla sınıfa giremezdi. Hademeye döndü. "Efendim, balonum sizde kalabilir mi?" Uzattı balonunun ipini. "Dersten çıkınca gelir alırım." Hademe uzatılan ipi tuttu. Hemen önünde duran kırmızı balona baktı. "Ne güzel bir balon bu," dedi. Balon şimdi Hademe'nin tepesindeydi. Hademe başını kaldırmış, tuttuğu gergin beyaz ipin ucunda duran balona bakıyordu. Dökülmüş yaprakların üzerinden koşarak avluyu geçen Pascal içeri girdi.
0: Okulun dağılma saati gelir. Yine yağmur yağar. Tüm çocuklar evlerinin yolunu tutar. Pascal kırmızı balonun ıslanmasını istemez. Şemsiyesi olmadığı için de kapının önünde küçük çatının altında bekler. Bastonuna tutunarak yürüyen yaşlı topal bir adam görür. Bir süre şemsiyeli yaşlı adam, Pascal ve kırmızı balon birlikte giderler. Yaşlı adamla yolları ayrılınca güzel bir hanımla, kara örtülere bürünmüş beyaz yakalı iki rahibeyle, partisülü bir başka adamla giderler. Derken yağmur diner. Pascal balonuyla eve gider koşarak. Ama annesi balonu eve almak istemez. Pascal balonunu balkona bırakır. Ertesi gün Pascal ve kırmızı balonu yeni serüvenler bekler.
1: Pascal koşarak sokağa çıktı. Başını kaldırıp yukarılara baktı. Balonu yukarıda bıraktığı yerdeydi. "Balon!" diye seslendi. "Balon, bak buradayım." Balon çocuğun sesini duymuştu. Sevinçle aşağı inmeye başladı. Pascal elini uzatıp tam ipini tutacakken balon birazcık yukarı çekildi. Pascal ipe yetişemedi. Balon yine alçalıp bekledi. Tam Pascal ipi yakalayacakken birden yukarı kaçıp tepede keyifle şöyle bir dolandı. Sabahın ilk oyunuydu bu. "Çok şakacısın," dedi Pascal. İp tam tepesindeydi. Zıpladı, balon sağa kaçtı. Pascal koştu. Balon bu kez sola kaçtı. Bir koşuşturmadır başlamıştı aralarında. "Dur artık, okula geç kalacağım." Balon gelip tepesinde durdu. Pascal birden zıpladı ama balon da zıplamıştı. "Çok yaramazsın," dedi Pascal. Döndü, arkasına baka baka çantasını savurarak yürümeye başladı. Balon hemen arkasındaydı. İpi yerde sürünüyordu. "Ver ipini bana." Tutmak için uzandı. Balon geri kaçtı. "Delisin sen," dedi Pascal. Ardına bakmadan taş basamakları hızla inmeye başladı. Balon da hızlanmıştı. Caddeye çıkacakları sırada kısa bacaklı, kara, şişko bir köpek balonu gördü, havlayarak üstüne atladı. Balon hiç beklemiyordu bunu. Köpeğin ıslak sivri burnu çarpınca balon bir anda havaya fırladı. Şaşkın şaşkın indi yine. Köpek havlayarak bir daha atladı üstüne. Burnu yine çarpmıştı balona. Pascal şaşkınlıktan dona kalmıştı. Birden toparlandı. "Kaçsana!" diye bağırdı. "Balonum, kaçsana!"
0: Balon havalanır, sonra sevinçle Pascal'a sokulur. Yolda, otobüste şaşırtıcı olaylar yaşarlar. Okulda da ilginç olaylar olur. Pascal dünya güzeli bir balonla arkadaş olduğu için ceza alır ama kızmaz. Yine de "Balonum, özledim seni," der. İlk fırsatta yürüyüşe çıkarlar, vitrinlere bakarlar. Eski eşyaların sergilendiği sokağa giderler. Mavi balonlu sarışın küçük bir kızla arkadaş olurlar.
1: Pascal koşup gelmişti yanına. Kızla göz gözeydiler şimdi. "Sizin mi bu balon?" dedi kız. "Evet," dedi Pascal. "Çok akıllıdır benim balonum." "Nasıl yani?" dedi kız. Pascal elini balona uzattı. "Balonum, ver ipini bana," dedi. Balon alçaldı, Pascal tuttu ipinden. Kıza bir şey demeden döndü, gururla balonunu çekiştirerek yürümeye başladı. Bu kez mavi balon yerinde duramaz olmuştu. Çırpınıp ipini kurtardı kızın elinden, uçup gitti kırmızı balona doğru. Kırmızı balon uçup gelen mavi balonu sevgiyle karşıladı. Havada dokundular birbirlerine.
0: Olanlar yalnız bu kadar değil sevgili dinleyiciler. Birlikte kiliseye giderler, komşu semtin çocuklarıyla bir dolu serüvenler yaşarlar. Onların yaşadıklarının bir kısmını size sunamadık. Sonrası size kalıyor. En iyisi alın kitabı, baştan sona bir de siz okuyun. İsterseniz arkadaşlarınıza da bu kitaptan söz edin. Okuyun, anlatın, tartışın birlikte. Uğraşınız yalnız bu kitapla sınırlı kalmasın. Dilerseniz başka yazarların kitaplarını da alıp okuyabilir, okudukça yeni dünyalara yol alabilirsiniz. Bol kitaplı günler diliyoruz. Esen kalın.
2: Kitap Saati.

0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
1: İmansız askerin, korkak paşanın bir boyuna bir de enine tükür. Kaçarken vurulup yere düşenin bir leşine bir de kanına tükür. Ölürsen de hak yedirme, hak yeme. Aka kara, karaya da ak deme. Adaletten ayrılırsa mahkeme, bir hakime, bir de kanuna tükür. İlaç olsa içme düşmantasından. Sakın taş attırma dost arkasından. Kim iki yüzlüyse tut yakasından, bir yüzüne, bir de canına tükür. Millet parasından verdirme parsa, Edirne'den Van'a, Muğla'dan Kars'a, nerede sahte bir kahraman varsa, bir resmine, bir de şanına tükür. Kesmekle kısalmaz cömertin eli, yiğidin adına eklerler deli, baban olsa bile Allahsız ölü, bir ruhuna, bir de sinine tükür. Bırak hesabını ölüm kalımın, İnanmışa zulmün eki zalimin, manayı reddeden sözde alimin, bir ilmine, bir de fenine tükür. Bir ilmine, bir de fenine tükür.
2: Şirketinizi tanımayan kalmasın. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir, yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Türkiye'de geleneksel sanatlar.
2: Minyatür sanatı. Bu sanat resim sanatının atası olarak kabul edilir. Perspektifi resimden farklıdır ve figürler çok küçüktür. Diğer bir adı da nakştır. Bu sanatı yapanlara nakkaş denir. Minyatürün ilk defa nerede yapıldığı henüz belli değildir. Bulunan bilgilere göre geçmişi Uygur dönemine kadar uzanır. Nakkaş, saf pamuktan yapılan kağıdı bir mermerin üzerine yayar. Parlak bir aletle parlatır. Sonra yapacağı resmin taslağını kıldan yapılmış bir fırçayla çizer. Daha sonra da bu şekillerin üzerini mürekkeple tekrar çizer. En sonunda da boyar. Minyatürün en büyük özelliklerinden birisi çok detaylı olmasıdır. Minyatürde perspektif kullanılmaz. Çünkü güzellik detaylarda saklıdır. Minyatürde kök boya kullanıldığı için en eski minyatür örneklerinin bile hala renkleri canlıdır. Minyatür sanatı bir saray sanatıdır. Genellikle kitaplarda kullanılır.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
1: Türkiye'de geleneksel sanatlar.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'ın Şahinköy'ü sakinleriyle telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ın Şahinköy'ü sakinleriyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Köy sakinlerine Ankara'dan selamlarını ileten Erdoğan,

köy halkı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi ve teşekkürlerini iletti. Ziyaret kapsamında AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Tuğba Işık Ercan ve beraberindeki heyet Batı Trakya Türk toplumunun temsilcileriyle bir araya gelerek talep ve görüşlerini dinledi.

Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, kasa yaptırımları konusunda gereken adımları atıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, CNN Türk'te Hande Fırat'ın sorularını yanıtladı. Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın kasa yaptırımlarının kaldırılması konusunda güçlü irade ortaya koyduğunu söyledi. Bu kapsamda gerekli adımların atıldığını belirten Fidan, Savunma Bakanlığı ile birlikte çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Fidan, yaptırımların kaldırılmasına yönelik sürecin ilerleyen dönemde kamuoyuna yansıyacağını da sözlerine ekledi.

Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır arasında uluslararası ulaştırma koridorlarının kullanımında işbirliği. Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır arasında uluslararası ulaştırma koridorlarının kullanımında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptının imzalandığını açıkladı. Uraloğlu, anlaşmayla başta orta koridor ve kalkınma yolu olmak üzere uluslararası ulaştırma koridorlarının daha etkin kullanılmasının, transit taşımacılığın güçlendirilmesinin ve ro-ro hatlarının geliştirilmesinin hedeflendiğini belirtti. Bakan Uraloğlu ayrıca 5. Türkiye Denizcilik Zirvesi kapsamında Uluslararası Denizcilik Örgütü ile Türkmenistan, Pakistan ve Somali'den mevkidaşları ile bir araya gelerek denizcilik ve ulaştırma alanındaki işbirliği konularını değerlendirdi.

ile Lübnan'dan ortak komite kararı. Lübnan ile Suriye ekonomik, ticari, yatırım ve güvenlik alanlarında işbirliğini geliştirmek amacıyla Lübnan-Suriye Ortak Yüksek Komitesi'nin kurulmasına yönelik anlaşma imzaladı. Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ile Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin katıldığı imza töreninin ardından yapılan açıklamada komitenin iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendireceği belirtildi. Taraflar elektrik bağlantısı, ulaşım, ticaret ve sınır geçişlerinin kolaylaştırılması gibi alanlarda da yeni anlaşmalar yapılmasının hedeflendiğini açıkladı.

9 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Suriye'nin başkenti Şam'da tarihi Hamidiye Çarşısı'na giden yol üzerindeki Adalet Sarayı'nın yanındaki kafeyi hedef alan bombalı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Suriye İçişleri Bakanlığı, ülkenin en işlek noktalarından birinde meydana gelen saldırının el yapımı patlayıcıyla gerçekleştirildiğini açıkladı. Güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürürken saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Birleşmiş

Ankara'yı güçlü şekilde kınadı. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin başkenti Şam'ın Hicaz bölgesinde düzenlenen ve can kayıplarına yol açan saldırıyı güçlü şekilde kınadı. Bakanlık açıklamasında saldırıda yaşamını yitirenlere rahmet, yaralılara acil şifa dilenirken Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriye ile dayanışmasını sürdüreceği vurgulandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de yaptıkları açıklamalarda saldırıyı lanetleyerek Suriye halkına taziye mesajlarını iletti.

Suriye'ye yardım eli. Türkiye Cumhuriyeti Merkezli İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı İHH Sivas Şubesi, hayırseverlerin desteğiyle temin edilen 1040 koruma kabını Suriye'deki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmak üzere bölgeye gönderdi. İHH Sivas Şubesi Başkanı Fatih Altun, yardım malzemelerinin kentte faaliyet gösteren bir plastik fabrikasının bağışıyla temin edildiğini belirterek destek veren hayırseverlere teşekkür etti.

Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Mehmet Seman Ağa, Türkmeneli Vakfı'nın 30. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı. Irak Türkmen

kutlama mesajı yayımladı. Seman Ağa, vakfın 30 yılı aşkın süredir dini, sosyal, kültürel ve insani alanlarda önemli hizmetler gerçekleştirdiğini belirterek, Türkmen halkına yönelik çalışmalarından dolayı vakıf yönetimi ve mensuplarını tebrik etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Kınamayın beni eğer ağlarsam. Kınamayın beni eğer ağlarsam. Köçmenim canımla bezar olmuşam. Yıkıldı sarayım, çöl oldu elim. Kurtlara kuşlara diyar olmuşam. Köçe köçeyledi gitti kervanım. Mirah çektim göğe çıktı dumanım. Elden düştüm cana yoktu gümenim. Saçım bayaz koca hıtyar olmuşam. Ağladım gözyaşım aktı göl oldu. Ataş aldı yürek yandı kül oldu. Görmedim eller bana yol oldu. Şaşırttım yolumu ne çarılmışam. Çarkı dönmüş felek kırdı kolumu. Oyadı yabancılar derdi gülümü. Güller gelir gönlüm diler ölümü. Zalim ya da alçak.

7.8 MHz Yurt FM'den herkese kucak dolusu sevgiler. 17. yüzyılda Halep Türkmen cemaatleri 5. kısım

Acurlu cemaatleri arasında gösterilen Bekmişlü'nün 1630'da 24 asker vergi nüfusu ile 29.896 adet koyunları, 1642'de de 27 asker vergi nüfusu ile 9.406 adet koyun ve 181 adet develeri vardı. Yine 17. yüzyılda Şam vilayetinde Aralık evinde tabi olan Bekmişlü mensuplarını da görmekteyiz. Bunların ise 1630'da Eburiş adlı beyin yönetiminde 24 hane vergi nüfusu ile 25.064 adet koyunları, 1642'de de Ahmet Bey'in yönetiminde 24 asker vergi nüfusu ile 10.877 adet koyunları bulunmaktaydı. Bunlardan başka 1642'de yeni ilde de bu cemaat mensupları

Elekli Bayadı. Bayat cemaatinden olan ve 16. yüzyılın ortalarında 61 hane, 31 gelir vergisi vergi nüfusu bulunan Belekli Bayadı'nın 1630'da 66 hane vergi nüfusu ile 42.896 adet koyunları vardı. Dolayısıyla 80 yıl içerisinde bunların vergi nüfusunda kayda değer bir artış olmadığı gibi bundan sonraki yıllarda da bir miktar azalma görülmektedir. Belekli Bayadı'nın 1642'de iki şubesi olup İvaz Bey'in yönetimindeki şubesinin 39 asker vergi nüfusu ile 7.864 koyun ve 98 adet develeri, Topal Bey'in yönetimindeki diğer şubesinin de 8 asker vergi nüfusu ile 1550 adet koyun ve 19 adet de develeri mevcuttu.

boynu kısa lo avşarı. Bu cemaat 16. yüzyıl kayıt defterlerinde gündüz davşarı cemaatine tabi olarak gösterilmiştir. 17. yüzyıl kayıtlarında ise artık gündüz davşarı cemaatinden bahsedilmediğinden avşar cemaati mensubu olarak gösterilmiştir. Boynu kısalı avşarının 1639'da Kasım Bey'in yönetiminde 24 adet vergi nüfusu ile 2184 adet koyunları, 1642'de yine Kasım Bey'in yönetiminde 25 hane vergi nüfusu ile 2063 adet koyunları, 1663'de 20 hane vergi nüfusu ile 2555 adet koyun ve 20 adet de develeri, 1667'de de 23 hane vergi nüfusu ile 5004 adet koyun ve 34 adet develeri vardı.

boynu yoğunlu. 1663'te İsmail Bey'in yönetiminde Şam vilayetinde bulunan bu cemaatin 400 adet koyunu ile 2 asker vergi nüfusu bulunmaktaydı.

Boz Koyunlu. Boz Koyunlu cemaati 16. yüzyılda Beydili cemaatinin en büyük şubesi olup 1620'de bu aileden olan Atgüden Bey ile Mahmut Bey'in oğlu Bekir Bey boy beyliğini ellerinde tutuyorlardı. 1636'da yine Atgüden Bey ile Mahmut Bey'in oğulları olan Bekir Bey ve Mürsel Bey'i Beydili cemaatinin boy beyliğine

1630'da iki kol ayrılmıştı. Bunlardan Piri Bey'in yönetiminde olan kol, 102 asker vergi nüfusu, 100'ü evli ve ikisi bekar, 25.766 adet koyuna, Hüseyin Bey'in yönetiminde olan diğer kol da 113 hane vergi nüfusu ile 50.376 adet koyuna sahip bulunmaktaydı.

Bozcalı. Bayat cemaatinden olan bu cemaatin 1642'de sadece bir asker vergi nüfusundan bahsedilmektedir. Aynı tarihte Yeniil'de bu cemaate mensup 985 adet koyunu olan 14 asker vergi nüfusu bulunmaktaydı. Esasen Bozcalı cemaati 16. yüzyılda oldukça kalabalık olup Bayat cemaatinin boy beyliğini de 1520'de bu cemaatten Seyf Esasen Bozcalı cemaati 16. yüzyılda oldukça kalabalık olup Bayat cemaatinin boy beyliği de 1520'de bu cemaatten Seyf Bey'in, 1536'da ise Halil Bey'in elinde bulunuyordu. Ancak aynı yüzyılın ortalarında Pehlivanlı cemaati ön plana

Bugün hakikaten ocak yıkıldı, direkleri temelinden söküldü. Üstü açık kaldı, çadır büküldü. Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Ocağın sıcağı seninle gitti. 13 çocuğunu bak öksüz etti. Bugün ilk gecesin yabanda yattı. Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Bugün viranedir o eski ocak. Bülbülün yerinde bayhuş ötecek. Sensiz bunda duman nasıl tutacak? Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Hakikat ateşten betermiş narın. Biraz gecikirsek yolda gözlerin. Sen gittin bak işte boş kaldı yerin. Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Babadan yetimdik, sen tekrar ettin. Bize söylemeden aniden gittin. Fırkanı kimlere emanet ettin? Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Gittin mi

0: Eyvallah.
1: Var olun beyim.
0: Allah yar ve yardımcımız olsun inşallah.
2: Amin.
3: Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çoban Bey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz. Sizin.

hindiye culluk, kedi ise pislik, bahçeye çevlik, bulgura da hedik, camgırı cıncık, tavuğa ferik, it köpek yavrusuna, enik derik biz, enik derik biz.

yamaca amaç, merdivene dereç, başa açık dolba, saça gasiyeç, şişmana tavlı, kekemeye kekeç, yaramaz çocuklara çelet delik.

Adil şanım daha var saymadığım, Türkmen lehçesidir bu anlattığım. Gözümde tüter toprağım bağım, özleme hasrete, göresedik derik

yörek yokuş, sokakları vardı. Uşaklar gülle oynar koşardı. Yolu bostan paşadan aşardı. Yörekli yokuşlu, höllük mahallesi.

Derme çapma düvenleri dardı. Ustalar terlik çarık yapardı. Bol rızıklı bereket saçardı. Kunduracı bizim Höllük mahallesi. Düğünde aşıklar saz çalardı. Gelin kızları kına yakardı. Genç yaşlısı

bağır yanıktır bir diğer adı. Kalmadı şimdi tuzuyla tadı. O güzel günler mazide kaldı. Hüzünlü kederli, hörlük mahallesi.

Yıkıldı evleri bombalar yağdı. Sokakları kızıl kana boyandı. Ağladı analar, bağrımız yandı. Yıkılmış yapılmış, öldük mahallesi.

Adil Şan'ın birlikte yaşardı. Geleceğe umutla bakardı. Memleket için sinem coşardı, coşardı. Tükendi umudu. Hürlük mahallesi.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'ın Şahinköy'ü sakinleriyle telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ın Şahinköy'ü sakinleriyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Köy sakinlerine Ankara'dan selamlarını ileten Erdoğan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Köy halkı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi ve teşekkürlerini iletti. Ziyaret kapsamında AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Tuğba Işık Ercan ve beraberindeki heyet, Batı Trakya Türk toplumunun temsilcileriyle bir araya gelerek talep ve görüşlerini dinledi.

Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, katsa yaptırımları konusunda gereken adımları atıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, CNN Türk'te Hande Fırat'ın sorularını yanıtladı. Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın katsa yaptırımlarının kaldırılması konusunda güçlü irade ortaya koyduğunu söyledi. Bu kapsamda gerekli adımların atıldığını belirten Fidan, Savunma Bakanlığı ile birlikte çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Fidan, yaptırımların kaldırılmasına yönelik sürecin ilerleyen dönemde kamuoyuna yansıyacağını da sözlerine ekledi.

Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır arasında uluslararası ulaştırma koridorlarının kullanımında işbirliği. Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır arasında uluslararası ulaştırma koridorlarının kullanımında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptının imzalandığını açıkladı. Uraloğlu, anlaşmayla başta orta koridor ve kalkınma yolu olmak üzere uluslararası ulaştırma koridorlarının daha etkin kullanılmasının, transit taşımacılığın güçlendirilmesinin ve Ro-Ro hatlarının geliştirilmesinin hedeflendiğini belirtti. Bakan Uraloğlu ayrıca 5. Türkiye Denizcilik Zirvesi kapsamında Uluslararası Denizcilik Örgütü ile Türkmenistan, Pakistan ve Somali'den mevkidaşları ile bir araya gelerek denizcilik ve ulaştırma alanındaki işbirliği konularını değerlendirdi.

Lübnan'dan ortak komite kararı. Lübnan ile Suriye ekonomik, ticari, yatırım ve güvenlik alanlarında işbirliğini geliştirmek amacıyla Lübnan-Suriye Ortak Yüksek Komitesi'nin kurulmasına yönelik anlaşma imzaladı. Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ile Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin katıldığı imza töreninin ardından yapılan açıklamada komitenin iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendireceği belirtildi. Taraflar elektrik bağlantısı, ulaşım, ticaret ve sınır geçişlerinin kolaylaştırılması gibi alanlarda da yeni anlaşmalar yapılmasının hedeflendiğini açıkladı.

9 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Suriye'nin başkenti Şam'da tarihi Hamidiye Çarşısı'na giden yol üzerindeki Adalet Sarayı'nın yanındaki kafeyi hedef alan bombalı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Suriye İçişleri Bakanlığı, ülkenin en işlek noktalarından birinde meydana gelen saldırının el yapımı patlayıcıyla gerçekleştirildiğini açıkladı. Güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürürken saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Birleşmiş Milletler

Türkiye Cumhuriyeti Suriye'nin başkenti Şam'da yapılan saldırıyı güçlü şekilde kınadı. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Suriye'nin başkenti Şam'ın Hicaz bölgesinde düzenlenen ve can kayıplarına yol açan saldırıyı güçlü şekilde kınadı. Bakanlık açıklamasında saldırıda yaşamını yitirenlere rahmet, yaralılara acil şifa dilenirken Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriye ile dayanışmasını sürdüreceği vurgulandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de yaptıkları açıklamalarda saldırıyı lanetleyerek Suriye halkına taziye mesajlarını iletti.

Suriye'ye yardım eli. Türkiye Cumhuriyeti Merkezli İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı İHH Sivas Şubesi hayırseverlerin desteğiyle temin edilen 1040 koruma kabını Suriye'deki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmak üzere bölgeye gönderdi. İHH Sivas Şubesi Başkanı Fatih Altun, yardım malzemelerinin kentte faaliyet gösteren bir plastik fabrikasının bağışıyla temin edildiğini belirterek destek veren hayırseverlere teşekkür etti.

Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Mehmet Seman Ağa, Türkmeneli Vakfı'nın 30. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı. Irak

açıklama mesajı yayımladı. Seman Ağa, vakfın 30 yılı aşkın süredir dini, sosyal, kültürel ve insani alanlarda önemli hizmetler gerçekleştirdiğini belirterek, Türkmen halkına yönelik çalışmalarından dolayı vakıf yönetimi ve mensuplarını tebrik etti.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımıza hoş geldiniz. Keyifli dinlemeler. Bizleri info@yurtfm.org internet sitemizden de takip edebilirsiniz. Dilek ve önerileriniz için 0348 813 5872 telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz.

0: Sıradaki şarkımız Zeki Müren'in seslendirdiği Aşkın Kanunu şarkısı.
1: Aşkın kanununu yazsam yeniden, kimi ümitleri yel alır gider, kimi benim gibi sever gönülden, kimi senin gibi el olur gider.

başı vardı. Dünyanın bir yazı, bir kışı vardı. Her yolun bir sonu, bir başı vardı. Her aşkın sonunda gözyaşı vardı. Akar damla damla, sel olur gider.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Sezen Aksu'nun seslendirdiği Köprü şarkısı.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Gökben'in seslendirdiği Sevemem Artık şarkısı.

Kıymetli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızın sonuna geldik. Bir sonraki Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızda buluşmak dileğiyle esen kalın.

unutmadım, unutmadım aklımda. Yaşananlar bir tarafa, o gözlerin saklımda. Yıllar geçti, unutmadım, unutmadım.

yılları var ki yüreğimde, gittiğin gün kanıyorum. O gözlerin hasreti ta şuramda yanıyorum.

buzları üşüten bozkır ayazı ve denizden yeni çıkmış rüzgarlarla gel. Kuru dalları bastıkça kırılan Eylül, üzüm karası bir hasrete soyunup dökülmüşken, kurşunlara dizilirken susuz denizler, kapattım penceresini ömrümün.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'ın Şahinköy'ü sakinleriyle telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ın Şahinköy'ü sakinleriyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Köy sakinlerine Ankara'dan selamlarını ileten Erdoğan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Köy halkı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi ve teşekkürlerini iletti. Ziyaret kapsamında AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Tuğba Işık Ercan ve beraberindeki heyet, Batı Trakya Türk toplumunun temsilcileriyle bir araya gelerek talep ve görüşlerini dinledi.

Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, kasa yaptırımları konusunda gereken adımları atıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, CNN Türk'te Hande Fırat'ın sorularını yanıtladı. Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın kasa yaptırımlarının kaldırılması konusunda güç

irade ortaya koyduğunu söyledi. Bu kapsamda gerekli adımların atıldığını belirten Fidan, Savunma Bakanlığı ile birlikte çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Fidan, yaptırımların kaldırılmasına yönelik sürecin ilerleyen dönemde kamuoyuna yansıyacağını da sözlerine ekledi.

Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır arasında uluslararası ulaştırma koridorlarının kullanımında işbirliği. Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır arasında uluslararası ulaştırma koridorlarının kullanımında işbirliğine ilişkin mütabakat zaptının imzalandığını açıkladı. Uraloğlu, anlaşmayla başta orta koridor ve kalkınma yolu olmak üzere uluslararası ulaştırma koridorlarının daha etkin kullanılmasının, transit taşımacılığın güçlendirilmesinin ve RORO hatlarının geliştirilmesinin hedeflendiğini belirtti. Bakan Uraloğlu ayrıca 5. Türkiye Denizcilik Zirvesi kapsamında Uluslararası Denizcilik Örgütü ile Türkmenistan, Pakistan ve Somali'den mevkidaşları ile bir araya gelerek denizcilik ve ulaştırma alanındaki işbirliği konularını değerlendirdi.

Suriye ile Lübnan'dan ortak komite kararı. Lübnan ile Suriye ekonomik, ticari, yatırım ve güvenlik alanlarında işbirliğini geliştirmek amacıyla Lübnan-Suriye Ortak Yüksek Komitesi'nin kurulmasına yönelik anlaşma imzaladı. Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ile Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin katıldığı imza töreninin ardından yapılan açıklamada komitenin iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendireceği belirtildi. Taraflar elektrik bağlantısı, ulaşım, ticaret ve sınır geçişlerinin kolaylaştırılması gibi alanlarda da yeni anlaşmalar yapılmasının hedeflendiğini açıkladı.

9 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Suriye'nin başkenti Şam'da tarihi Hamidiye Çarşısı'na giden yol üzerindeki Adalet Sarayı'nın yanındaki kafeye hedef alan bombalı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Suriye İçişleri Bakanlığı, ülkenin en işlek noktalarından birinde meydana gelen saldırının el yapımı patlayıcıyla gerçekleştirildiğini açıkladı. Güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürürken saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Birleşik

Türkiye'yi güçlü şekilde kınadı. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin başkenti Şam'ın Hicaz bölgesinde düzenlenen ve can kayıplarına yol açan saldırıyı güçlü şekilde kınadı. Bakanlık açıklamasında saldırıda yaşamını yitirenlere rahmet, yaralılara acil şifa dilenirken Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriye ile dayanışmasını sürdüreceği vurgulandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de yaptıkları açıklamalarda saldırıyı lanetleyerek Suriye halkına taziye mesajlarını iletti.

Suriye'ye yardım eli. Türkiye Cumhuriyeti Merkezli İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı İHH Sivas Şubesi hayırseverlerin desteğiyle temin edilen 1040 koruma kabını Suriye'deki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmak üzere bölgeye gönderdi. İHH Sivas Şubesi Başkanı Fatih Altun, yardım malzemelerinin kentte faaliyet gösteren bir plastik fabrikasının bağışıyla temin edildiğini belirterek destek veren hayırseverlere teşekkür etti.

Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Mehmet Seman Ağa, Türkmeleli Vakfı'nın 30. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı. Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı ve Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa, Türkmeleli İşbirliği ve Kültür Vakfı'nın 30. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Seman Ağa, vakfın 30 yılı aşkın süredir dini, sosyal, kültürel ve insani alanlarda önemli hizmetler gerçekleştirdiğini belirterek, Türkmen halkına yönelik çalışmalarından dolayı vakıf yönetimi ve mensuplarını tebrik etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Seni sensiz yaşamak en kötü kader olsa gerek. Ey benim hasret kokan sevgilim, bu ayrılığa dayanır mı yürek? Gel desem gelemezsin biliyor musun?

evinize her şeyin, her şeyin en güzelini getirsin. Her şey gönlünüzce olsun, her şey dilediğinizce olsun, her şey her zamankinden daha yüce olsun. Her zaman olduğu gibi hepinize en engin sevgilerimi, en derin hürmetlerimi arz ediyorum. Lütfen kabul buyurunuz efendim. Sağ olunuz.

Canımdan çok sevdiğim aziz ve muhterem dinleyicilerim ve de çok saygıdeğer seyircilerim. Şu anda huzurlarınızda olmak ne kadar mutluluk veriyor bana bir bilseniz, kelimelerle tarif edemiyorum efendim. Her şey gönlünüzce olsun diyorum. Her zaman olduğu gibi en içten sevgilerimi ve en derin hürmetlerimi sunuyorum sizlere.

97.8 MHz frekansında yayın yapan Yurt FM'den tüm dinleyicilerimize selamlar. Sınırların ötesinde yürütülen insani sorumluluk, güvenlik ve istikrar çalışmaları, Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriye'de eğitimden sağlığa, güvenlikten insani yardımlara uzanan kapsamlı faaliyetlerini ele aldığımız Sınırın Ötesinde Kardeşlik programımıza hoş geldiniz. Yayınımız boyunca görüş ve mesajlarınızı 0552 789 4031 numaralı WhatsApp hattımızdan bizlere ulaştırabilirsiniz. Facebook'ta Yurt FM sayfamızı takip edebilir, yayınlarımızı yurtfm.org adresinden dinleyebilirsiniz. 97.8'de bizden ayrılmayın.

3. bölüm Zeytin Dalı Harekatı. Afrin'de huzurun ve bereketin ihyası. Zeytin Dalı Harekatı, ismini barışın ve bereketin sembolü olan zeytin ağacından alarak Afrin halkını yıllardır süren terör esaretinden kurtarmak için başlatıldı. Türkiye Cumhuriyeti bu operasyonda dünyada eşi benzeri görülmemiş bir hassasiyet sergileyerek sivillere, tarihi yapılara ve çevreye tek bir zarar gelmemesi için kılı kırk yarmıştır. Afrin'in terörden arındırılması sadece bir kentin kurtuluşu değil, aynı zamanda bölgenin demografik yapısını değiştirmek isteyen kirli planların da boşa çıkarılmasıdır.

Operasyonun ardından Türkiye Cumhuriyeti Afrin'de kapsamlı bir toplumsal barış ve kalkınma hamlesi başlatmıştır. Bölgenin en büyük zenginliği olan zeytin bahçelerinin korunması, yerel çiftçinin desteklenmesi ve zeytinyağı ticaretinin önünün açılması için Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı ile ilgili kurumlar seferber olmuştur.

Bu bölümde Afrin'de terörün izlerinin nasıl silindiğini ve yerini nasıl bir huzur iklimine bıraktığını ele alıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı bölgeye tam teşekküllü bir hastane kazandırırken, Milli Eğitim Bakanlığı binlerce çocuğun eğitim hayatına kaldığı yerden devam etmesi

sağlamıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin Afrin'deki varlığı bir yandan sınır güvenliğimizi tahkim ederken diğer yandan Suriyeli kardeşlerimizin kendi öz vatanlarında baskıdan uzak onurlu bir hayat sürmelerine imkan tanımıştır. Şehrin meydanında yükselen ezan sesleri ve okul zilleri Türkiye Cumhuriyeti'nin sağladığı istikrarın en güzel melodileridir.

Sınırın ötesinde kardeşlik, Türkiye Cumhuriyeti'nin sahada yürüttüğü çalışmalar, istikrarı, güvenliği ve insani dayanışmayı güçlendirmeye devam ediyor. Sınırın ötesinde kardeşlik programının bu bölümünün sonuna geldik. Bizi Facebook'ta Yurt FM sayfamızdan takip edebilir, yayınlarımızı yurtfm.org adresinden dinleyebilirsiniz. Mesaj ve görüşleriniz için 0552 789 4031 numaralı hattımız açık. 97.8 MHz frekansında Yurt FM'de yeniden buluşmak üzere.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'ın Şahinköy'ü sakinleriyle telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ın Şahinköy'ü sakinleriyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Köy sakinlerine Ankara'dan selamlarını ileten Erdoğan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Köy halkı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi ve teşekkürlerini iletti. Ziyaret kapsamında AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Tuğba Işık Ercan ve beraberindeki heyet, Batı Trakya Türk toplumunun temsilcileriyle bir araya gelerek talep ve görüşlerini dinledi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Katsa yaptırımları konusunda gereken adımları atıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, CNN Türk'te Hande Fırat'ın sorularını yanıtladı. Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın kassa yaptırımlarının kaldırılması konusunda güçlü irade ortaya koyduğunu söyledi. Bu kapsamda gerekli adımların atıldığını belirten Fidan, Savunma Bakanlığı ile birlikte çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Fidan, yaptırımların kaldırılmasına yönelik sürecin ilerleyen dönemde kamuoyuna yansıyacağını da sözlerine ekledi.

NASA işbirliği Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır arasında uluslararası ulaştırma koridorlarının kullanımında işbirliğine ilişkin mütabakat zaptının imzalandığını açıkladı. Uraloğlu, anlaşmayla başta orta koridor ve kalkınma yolu olmak üzere uluslararası ulaştırma koridorlarının daha etkin kullanılmasının, transit taşımacılığın güçlendirilmesinin ve RORO hatlarının geliştirilmesinin hedeflendiğini belirtti. Bakan Uraloğlu ayrıca 5. Türkiye Denizcilik Zirvesi kapsamında Uluslararası Denizcilik Örgütü ile Türkmenistan, Pakistan ve Somali'den mevkidaşları ile bir araya gelerek denizcilik ve ulaştırma alanındaki işbirliği konularını değerlendirdi.

ile Lübnan'dan ortak komite kararı. Lübnan ile Suriye ekonomik, ticari, yatırım ve güvenlik alanlarında işbirliğini geliştirmek amacıyla Lübnan-Suriye Ortak Yüksek Komitesi'nin kurulmasına yönelik anlaşma imzaladı. Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ile Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin katıldığı imza töreninin ardından yapılan açıklamada komitenin iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendireceği belirtildi. Taraflar elektrik bağlantısı, ulaşım, ticaret ve sınır geçişlerinin kolaylaştırılması gibi alanlarda da yeni anlaşmalar yapılmasının hedeflendiğini açıkladı.

9 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Suriye'nin başkenti Şam'da tarihi Hamidiye Çarşısı'na giden yol üzerindeki Adalet Sarayı'nın yanındaki kafeye hedef alan bombalı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Suriye İçişleri Bakanlığı, ülkenin en işlek noktalarından birinde meydana gelen saldırının el yapımı patlayıcıyla gerçekleştirildiğini açıkladı. Güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürürken saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Birleşmiş Milletler

Türkiye Cumhuriyeti Suriye'nin başkenti Şam'da yapılan saldırıyı güçlü şekilde kınadı. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Suriye'nin başkenti Şam'ın Hicaz bölgesinde düzenlenen ve can kayıplarına yol açan saldırıyı güçlü şekilde kınadı. Bakanlık açıklamasında saldırıda yaşamını yitirenlere rahmet, yaralılara acil şifa dilenirken Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriye ile dayanışmasını sürdüreceği vurgulandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de yaptıkları açıklamalarda saldırıyı lanetleyerek Suriye halkına taziye mesajlarını iletti.

Afganistan Suriye'ye yardım eli. Türkiye Cumhuriyeti Merkezli İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı İHA Sivas Şubesi hayırseverlerin desteğiyle temin edilen 1040 koruma kabını Suriye'deki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmak üzere bölgeye gönderdi. İHA Sivas Şubesi Başkanı Fatih Altun, yardım malzemelerinin kentte faaliyet gösteren bir plastik fabrikasının bağışıyla temin edildiğini belirterek destek veren hayırseverlere teşekkür etti.

Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Mehmet Seman Ağa, Türkmeleli Vakfı'nın 30. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı. Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı ve Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa, Türkmeleli İşbirliği ve Kültür Vakfı'nın 30. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Seman Ağa, vakfın 30 yılı aşkın süredir dini, sosyal, kültürel ve insani alanlarda önemli hizmetler gerçekleştirdiğini belirterek, Türkmen halkına yönelik çalışmalarından dolayı vakıf yönetimi ve mensuplarını tebrik etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

seni sensiz yaşamak en kötü kader olsa gerek. Ey benim hasret kokan sevgilim, bu ayrılığa dayanır mı yürek? Gel desem gelemezsin bile.

Yıllara bir güne nasıl sıkıldın? Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle, ben de bileyim. Bana da söyle, bana da söyle, ben de.

Yaz henüz gelmişti ben ayrıldığımda. Kaç vakit oldu, kaç ay, kaç yıl, kaç asır evimden ayrıldım. Ha benim ruhumun teri memleketim. Dünyayı verseler değişmem çayırındaki bir çiğ tanesini. Meğer gurbet dediğin mahpuslukmuş güneşli avlularda yaşanırmış öylesine. Dönüşümde ne bulurum bilemem. Bildiğim döneceğim ey verilmiş sözüm, edilmiş yeminim. Elbet bir gün döneceğim. Yıl kaç olur, hangi mevsim bilemem. Elimde takvim yapraklarından güller, gözümde bir çocuk, saçlarımda kar. Bunca acıyı boşa çekmez hiç kimse ve bunca ölümden kolay dönülmez.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'ın Şahinköy'ü sakinleriyle telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ın Şahinköy'ü sakinleriyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Köy sakinlerine Ankara'dan selamlarını ileten Erdoğan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Köy halkı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi ve teşekkürlerini iletti. Ziyaret kapsamında AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Tuğba Işık Ercan ve beraberindeki heyet, Batı Trakya Türk toplumunun temsilcileriyle bir araya gelerek talep ve görüşlerini dinledi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, kasa yaptırımları konusunda gereken adımları atıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, CNN Türk'te Hande Fırat'ın sorularını yanıtladı. Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın kasa yaptırımlarının kaldırılması konusunda güçlü irade ortaya koyduğunu söyledi. Bu kapsamda gerekli adımların atıldığını belirten Fidan, Savunma Bakanlığı ile birlikte çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Fidan, yaptırımların kaldırılmasına yönelik sürecin ilerleyen dönemde kamuoyuna yansıyacağını da sözlerine ekledi.

Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır arasında uluslararası ulaştırma koridorlarının kullanımında işbirliği. Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır arasında uluslararası ulaştırma koridorlarının kullanımında işbirliğine ilişkin mütabakat zaptının imzalandığını açıkladı. Uraloğlu, anlaşmayla başta orta koridor ve kalkınma yolu olmak üzere uluslararası ulaştırma koridorlarının daha etkin kullanılmasının, transit taşımacılığın güçlendirilmesinin ve Ro-Ro hatlarının geliştirilmesinin hedeflendiğini belirtti. Bakan Uraloğlu ayrıca 5. Türkiye Denizcilik Zirvesi kapsamında Uluslararası Denizcilik Örgütü ile Türkmenistan, Pakistan ve Somali'den mevkidaşları ile bir araya gelerek denizcilik ve ulaştırma alanındaki işbirliği konularını değerlendirdi.

ile Lübnan'dan ortak komite kararı. Lübnan ile Suriye ekonomik, ticari, yatırım ve güvenlik alanlarında işbirliğini geliştirmek amacıyla Lübnan-Suriye Ortak Yüksek Komitesi'nin kurulmasına yönelik anlaşma imzaladı. Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ile Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin katıldığı imza töreninin ardından yapılan açıklamada komitenin iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendireceği belirtildi. Taraflar elektrik bağlantısı, ulaşım, ticaret ve sınır geçişlerinin kolaylaştırılması gibi alanlarda da yeni anlaşmalar yapılmasının hedeflendiğini açıkladı.

Da 9 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Suriye'nin başkenti Şam'da tarihi Hamidiye Çarşısı'na giden yol üzerindeki Adalet Sarayı'nın yanındaki kafeye hedef alan bombalı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Suriye İçişleri Bakanlığı, ülkenin en işlek noktalarından birinde meydana gelen saldırının el yapımı patlayıcıyla gerçekleştirildiğini açıkladı. Güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürürken saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Birleşmiş Milletler

güçlü şekilde kınadı. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin başkenti Şam'ın Hicaz bölgesinde düzenlenen ve can kayıplarına yol açan saldırıyı güçlü şekilde kınadı. Bakanlık açıklamasında saldırıda yaşamını yitirenlere rahmet, yaralılara acil şifa dilenirken Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriye ile dayanışmasını sürdüreceği vurgulandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de yaptıkları açıklamalarda saldırıyı lanetleyerek Suriye halkına taziye mesajlarını iletti.

Yunanistan Suriye'ye yardım eli. Türkiye Cumhuriyeti Merkezli İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı İHH Sivas Şubesi hayırseverlerin desteğiyle temin edilen 1040 koruma kabını Suriye'deki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmak üzere bölgeye gönderdi. İHH Sivas Şubesi Başkanı Fatih Altun, yardım malzemelerinin kentte faaliyet gösteren bir plastik fabrikasının bağışıyla temin edildiğini belirterek destek veren hayırseverlere teşekkür etti.

Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Mehmet Seman Ağ, Türkmeneli Vakfı'nın 30. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı. Irak

ile kutlama mesajı yayımladı. Seman Ağa, vakfın 30 yılı aşkın süredir dini, sosyal, kültürel ve insani alanlarda önemli hizmetler gerçekleştirdiğini belirterek, Türkmen halkına yönelik çalışmalarından dolayı vakıf yönetimi ve mensuplarını tebrik etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olabilirim?
1: Hoş bulduk. Ben kitaplara bakıyordum.
0: Buyurun, rahat olun. Ne tür kitaplara bakıyorsunuz?
1: Şiir.
0: Bakın, hemen sağ tarafınızda şiir kitapları. Nerelisiniz?
1: Fas.
0: Hangi şehrinden?
1: Marakeş.
0: Kırmızı şehirdensiniz demek.
1: Nereden biliyorsunuz?
0: Sessiz dostlarımdan, kitaplardan yani. Bakın, bu kitapların hepsi benim dostumdur. Öylece durup zamana meydan okurlar. İlgilenirseniz onlarla size neler neler anlatırlar. Marakeş'te Sesler diye bir kitap var. Okudunuz mu?
1: Hayır, okumadım.
0: Elias Canetti bu kitapta kadim şehriniz Marakeş'i anlamaya çalışır. Marakeş'in gündelik hayatı, çarşıları, türbeleri, dilencileri, develeri, sözlü kültürü, insanlarındaki o renklilik, canlılık, doğallık. Kısacası Marakeş'te yaşamın ritmi hayrete düşürür Canetti'yi.
1: Çok merak ettim. Hemen alıp okuyacağım.
0: Marakeş'in anlamı ne?
1: Tanrı'nın ülkesi anlamına geliyor. Berberice bir kelime.
0: Şimdi söyleyin bakalım. Neden geldiniz Tanrı'nın ülkesinden medeniyetlerin beşiği Anadolu'ya?
1: Tanışmak için.
0: Kiminle tanışmak için?
1: Yunus Emre'nin torunlarıyla tanışmak için.
0: Yunus'u nereden biliyorsunuz siz?
1: Ben Arapça ve Fransızca biliyorum. Bir gün Marakeş'te sizinki gibi bir sahafta Fransızca bir kitap gördüm. Üzerinde Yunus Emre Divanı yazıyordu. Kitabı açtım ve ilk şiiri okudum.
0: Bildik gelenler geçtiler, gördük konanlar göçtüler. Aşk şarabın içen canlar, uymaz göçmeye konmaya.
1: Ezbere biliyorsunuz.
0: Niye şaşırıyorsunuz? Yunus bu. Sizi ta Kuzey Afrika'dan alır, buraya getirir. Bize de aşk diyarını gezdirir. Sonra ne oldu? Anlatın lütfen.
1: Sonra kitabı elimden bırakamadım. Kitaptaki bütün şiirleri okudum. Yunus Emre'yi araştırdım, ilahilerini dinledim, çok etkilendim. Yunus Emre'yi aslından okumaya, buraya gelip bu kültürü tanımaya, Yunus'un torunlarıyla tanışmaya karar verdim.
0: Sevdiniz mi Yunus'un torunlarını?
1: Evet, bu ülkeyi, bu ülkenin insanlarını seviyorum.
0: Peki nasıl yaşıyorsunuz? Nerede kalıyorsunuz?
1: Bir yıl sadece Türkçe kursuna gittim. Çok güzel geçti. Ama param bitmişti. İyi tarafı artık Türkçe biliyordum. Tercüme bürolarına başvurdum ve tercüme yapmaya başladım. Kalan zamanlarımda turistlere rehberlik de yapıyorum.
0: Çok güzel. O zaman artık buralardasın.
1: Evet, öyle gözüküyor.
0: Ben adınızı sormayı unuttum.
1: Benim adım Yusuf. Sizin adınız ne?
0: Benim adım da Alper.
1: Çok memnun oldum.
0: Ben de Yusuf. Gidiyor musun yoksa?
1: Ben aslında sizden kitap almaya gelmiştim. Bana birkaç kitap tavsiye edebilir misiniz?
0: Olur tabii, memnuniyetle. Şiir sever misiniz?
1: Evet, şiiri çok severim. Kendim de küçük şiirler yazıyorum.
0: Çok güzel. Ben mesela Sezai Karakoç'un şiirlerini çok severim. Sana da tavsiye ederim. Bence bugünün Yunus Emre'si odur. Türkiye'nin en önemli şairlerinden ve düşünürlerinden biridir. Yaklaşık 60 kitabı var.
1: Çok merak ettim. Kitaplarını görebilir miyim? Ne tarafta?
0: Sezai Karakoç'un tüm kitabı şu iki rafta. Bak hemen şurada.
1: Başlangıç için hangi kitabını önerirsiniz?
0: Ben Şah Damar, Körfez, Sesler kitabını çok severim. Bak sana köşe şiirinden küçük bir bölüm okuyayım. Saçlarını kimler için bölük bölük yapmışsın? Saçlarını ruhumun evliyaların görülen, tarif edilmez güllerin yankısı gözlerin. Gözlerin kaç kişinin gözlerinde gezinir? Sen kaç köşeli yıldızsın? Fabrika dumanlarında resmin, kirli ve temiz haritaları doldurmuşsun. Hatırasız ve geleceksiz bir iç deniz gibi aşka veda etmiş topraklarda durmuşsun. Benim geçmiş zaman içinde yan gelip yattığıma bakma. Ben geleceğin kara gözlü zalimlerindenim. Bir tek köşen bile ayrılmamışken bana, var olan ve olacak olan bütün köşelerinin sahibi benim. Ben geleceğin kara gözlü zalimlerindenim. Sen kaç köşeli yıldızsın? Nasıl, beğendin mi bu şiirin ilk bölümü?
1: Çok güzel bir şiir, çok beğendim. Bu kitabı alabilir miyim? Fiyatı ne kadar?
0: Bu kitap benim sana hediyem olsun.
1: Sağ olun ama kabul edemem.
0: Lütfen kabul et. Sadece küçük bir hediye.
1: Peki, çok teşekkür ederim Alper Bey. Tanıştığımıza çok memnun oldum.
0: Ben de Yusuf, ben de çok memnun oldum. Bu şiirleri oku. Bir dahaki gelişinde Sezai Karakoç konuşalım, olur mu?
1: Peki, olur. Tekrar çok teşekkür ederim. Allah'a ısmarladık.
0: Güle güle Yusuf.

0: Kitap Ayracı.
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
2: Yurt FM, Sebastian Fawcett Man, Soul to the Bottom.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'ın Şahinköy'ü sakinleriyle telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ın Şahinköy'ü sakinleriyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Köy sakinlerine Ankara'dan selamlarını ileten Erdoğan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Köy halkı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi ve teşekkürlerini iletti. Ziyaret kapsamında AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Tuğba Işık Ercan ve beraberindeki heyet, Batı Trakya Türk toplumunun temsilcileriyle bir araya gelerek talep ve görüşlerini dinledi.

Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, kasa yaptırımları konusunda gereken adımları atıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, CNN Türk'te Hande Fırat'ın sorularını yanıtladı. Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın kasa yaptırımlarının kaldırılması konusunda güçlü irade ortaya koyduğunu söyledi. Bu kapsamda gerekli adımların atıldığını belirten Fidan, Savunma Bakanlığı ile birlikte çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Fidan, yaptırımların kaldırılmasına yönelik sürecin ilerleyen dönemde kamuoyuna yansıyacağını da sözlerine ekledi.

Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır arasında uluslararası ulaştırma koridorlarının kullanımında işbirliği. Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır arasında uluslararası ulaştırma koridorlarının kullanımında işbirliğine ilişkin mütabakat zaptının imzalandığını açıkladı. Uraloğlu, anlaşmayla başta orta koridor ve kalkınma yolu olmak üzere uluslararası ulaştırma koridorlarının daha etkin kullanılmasının, transit taşımacılığın güçlendirilmesinin ve ro-ro hatlarının geliştirilmesinin hedeflendiğini belirtti. Bakan Uraloğlu ayrıca 5. Türkiye Denizcilik Zirvesi kapsamında Uluslararası Denizcilik Örgütü ile Türkmenistan, Pakistan ve Somali'den mevkidaşları ile bir araya gelerek denizcilik ve ulaştırma alanındaki işbirliği konularını değerlendirdi.

Ortak komite kararı. Lübnan ile Suriye ekonomik, ticari, yatırım ve güvenlik alanlarında işbirliğini geliştirmek amacıyla Lübnan-Suriye Ortak Yüksek Komitesi'nin kurulmasına yönelik anlaşma imzaladı. Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ile Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin katıldığı imza töreninin ardından yapılan açıklamada komitenin iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendireceği belirtildi. Taraflar elektrik bağlantısı, ulaşım, ticaret ve sınır geçişlerinin kolaylaştırılması gibi alanlarda da yeni anlaşmalar yapılmasının hedeflendiğini açıkladı.

9 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Suriye'nin başkenti Şam'da tarihi Hamidiye Çarşısı'na giden yol üzerindeki Adalet Sarayı'nın yanındaki kafeyi hedef alan bombalı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Suriye İçişleri Bakanlığı, ülkenin en işlek noktalarından birinde meydana gelen saldırının el yapımı patlayıcıyla gerçekleştirildiğini açıkladı. Güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürürken saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Birleşmiş Milletler

saldırıyı güçlü şekilde kınadı. Bakanlık açıklamasında saldırıda yaşamını yitirenlere rahmet, yaralılara acil şifa dilenirken Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriye ile dayanışmasını sürdüreceği vurgulandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de yaptıkları açıklamalarda saldırıyı lanetleyerek Suriye halkına taziye mesajlarını iletti.

Irak'tan Suriye'ye yardım eli. Türkiye Cumhuriyeti Merkezli İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı İHH Sivas Şubesi hayırseverlerin desteğiyle temin edilen 1040 koruma kabını Suriye'deki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmak üzere bölgeye gönderdi. İHH Sivas Şubesi Başkanı Fatih Altun, yardım malzemelerinin kentte faaliyet gösteren bir plastik fabrikasının bağışıyla temin edildiğini belirterek destek veren hayırseverlere teşekkür etti.

Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Mehmet Seman Ağa, Türkmeleli Vakfı'nın 30. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı. Irak Türk

kutlama mesajı yayımladı. Seman Ağa, vakfın 30 yılı aşkın süredir dini, sosyal, kültürel ve insani alanlarda önemli hizmetler gerçekleştirdiğini belirterek, Türkmen halkına yönelik çalışmalarından dolayı vakıf yönetimi ve mensuplarını tebrik etti.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Bil bakalım. Bitkiler.
2: Merhaba. İlkbahar geldi. Çiçeklerimden bunu anlıyorsunuz. Çünkü onları sadece Nisan ayı sonu, Mayıs ayı başında görüyorsunuz. Çiçeklerim eflatunla kırmızı arasında bir renktir. Güzel bir süs ağacıyım. Sonbaharda meyvelerimi görüyorsunuz. Fasulyeye benziyorlar. Çok su istemiyorum. Ama bol güneş ve rüzgar istiyorum. Son bir bilgi vereyim. İnsanlar çiçeklerimi yiyorlar. Bilin bakalım ben kimim?
3: Bildiniz mi? Bu bitkinin adı Erguvan. Dünyada en çok Güney Avrupa ve Batı Asya'da, Türkiye'de ise Ege ve Marmara bölgesinde vardır. Aynı zamanda Erguvan, Bursa şehrinin de simgelerinden biridir. Bil bakalım. Bitkiler. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
4: Radyo Yurt FM.

memleket gözlüm. Birim fidanım feryadım. Ey benim sizin parmak memleket gözlüm.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Bil bakalım. Bitkiler.
2: Merhaba. İlkbahar geldi. Çiçeklerimden bunu anlıyorsunuz. Çünkü onları sadece Nisan ayı sonu, Mayıs ayı başında görüyorsunuz. Çiçeklerim eflatunla kırmızı arasında bir renktir. Güzel bir süs ağacıyım. Sonbaharda meyvelerimi görüyorsunuz. Fasulyeye benziyorlar. Çok su istemiyorum ama bol güneş ve rüzgar istiyorum. Son bir bilgi vereyim. İnsanlar çiçeklerimi yiyorlar. Bilin bakalım ben kimim?
1: Bildiniz mi? Bu bitkinin adı Erguvan. Dünyada en çok Güney Avrupa ve Batı Asya'da, Türkiye'de ise Ege ve Marmara bölgesinde vardır. Aynı zamanda Erguvan, Bursa şehrinin de simgelerinden biridir. Bil bakalım. Bitkiler. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

0: Şimdi şöyle yapalım, haberlerimize doğru bir gidelim. Senin tamam. daha önceki albümde yer alan bir eser, o bizi götürsün. Haberlerden sonra biz yine canlı canlı burada olalım, olur mu?
1: Pekala, hadi bakalım.
0: Değerli dinleyenler, 16 haberlerinden sonra sevgili Deniz Toprak'la olan bu güzel radyo konserimiz devam edecek. Sizler bir nefeslenin. 10 dakika sonra biz yine aynı kadro burada olacağız. İsteklerinizi de yazmaya devam edebilirsiniz. Biz içeride ona göz atacağız. İkinci bölüm bol istekleriniz olacak.

0: Efendim yeniden biz huzurlarınızdayız. Programımızın ikinci saati başladı ve deniz toprakla olan bu canlı radyo konserimiz devam ediyor. Sevgili Deniz, son çalışmaların ne durumda? Biraz ondan bahsetsene bize.
1: Güzel çalışmalar hayata geçecek inşallah. Bununla ilgili çok güzel düşüncelerimiz var, fikirlerimiz var. Kimi stüdyo aşamasında, hatta bir tanesini sevgili Önder Meral'le yapacağız. Gerçekten çok güzel bir türkü olacak ama sürpriz diyoruz tabii. Bilgi vermiyoruz. Bunları tabii bir ara durdurduk. Önemli olan ülkemizin huzuru. Evet. Birbirimize olan bağlılığımız tabii ki. Hani bu mutlaka güzel günler gelecek, ben kalben inanıyorum. Ondan sonra böyle huzurla yapacağız işte. İşlerimizi devam edeceğiz. Ama evet, tabii ki her zaman söylüyorum, herkes vakıf olduğu, usta olduğu...

0: İnanıyorum ben. Bir acı çekmiyorum şimdi. Bir görevim, bir amacım olduğunu bildikçe hayattan korkmuyorum artık.
1: Yurdumuzun sesi Yurt Efendim.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'ın Şahinköy'ü sakinleriyle telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ın Şahinköy'ü sakinleriyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Köy sakinlerine Ankara'dan selamlarını ileten Erdoğan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Köy halkı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi ve teşekkürlerini iletti. Ziyaret kapsamında AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Tuğba Işık Ercan ve beraberindeki heyet, Batı Trakya Türk toplumunun temsilcileriyle bir araya gelerek talep ve görüşlerini dinledi.

Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, katsa yaptırımları konusunda gereken adımları atıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, CNN Türk'te Hande Fırat'ın sorularını yanıtladı. Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın katsa yaptırımlarının kaldırılması konusunda güçlü irade ortaya koyduğunu söyledi. Bu kapsamda gerekli adımların atıldığını belirten Fidan, Savunma Bakanlığı ile birlikte çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Fidan, yaptırımların kaldırılmasına yönelik sürecin ilerleyen dönemde kamuoyuna yansıyacağını da sözlerine ekledi.

Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır arasında uluslararası ulaştırma koridorlarının kullanımında işbirliği. Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır arasında uluslararası ulaştırma koridorlarının kullanımında işbirliğine ilişkin mütabakat zaptının imzalandığını açıkladı. Uraloğlu, anlaşmayla başta orta koridor ve kalkınma yolu olmak üzere uluslararası ulaştırma koridorlarının daha etkin kullanılmasının, transit taşımacılığın güçlendirilmesinin ve Ro-Ro hatlarının geliştirilmesinin hedeflendiğini belirtti. Bakan Uraloğlu ayrıca 5. Türkiye Denizcilik Zirvesi kapsamında Uluslararası Denizcilik Örgütü ile Türkmenistan, Pakistan ve Somali'den mevkidaşları ile bir araya gelerek denizcilik ve ulaştırma alanındaki işbirliği konularını değerlendirdi.

ile Lübnan'dan ortak komite kararı. Lübnan ile Suriye ekonomik, ticari, yatırım ve güvenlik alanlarında işbirliğini geliştirmek amacıyla Lübnan-Suriye Ortak Yüksek Komitesi'nin kurulmasına yönelik anlaşma imzaladı. Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ile Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin katıldığı imza töreninin ardından yapılan açıklamada komitenin iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendireceği belirtildi. Taraflar elektrik bağlantısı, ulaşım, ticaret ve sınır geçişlerinin kolaylaştırılması gibi alanlarda da yeni anlaşmalar yapılmasının hedeflendiğini açıkladı.

9 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Suriye'nin başkenti Şam'da tarihi Hamidiye Çarşısı'na giden yol üzerindeki Adalet Sarayı'nın yanındaki kafeye hedef alan bombalı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Suriye İçişleri Bakanlığı, ülkenin en işlek noktalarından birinde meydana gelen saldırının el yapımı patlayıcıyla gerçekleştirildiğini açıkladı. Güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürürken saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Birleşmiş Milletler Genel

Türkiye Cumhuriyeti Suriye'nin başkenti Şam'da yapılan saldırıyı güçlü şekilde kınadı. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Suriye'nin başkenti Şam'ın Hicaz bölgesinde düzenlenen ve can kayıplarına yol açan saldırıyı güçlü şekilde kınadı. Bakanlık açıklamasında saldırıda yaşamını yitirenlere rahmet, yaralılara acil şifa dilenirken Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriye ile dayanışmasını sürdüreceği vurgulandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de yaptıkları açıklamalarda saldırıyı lanetleyerek Suriye halkına taziye mesajlarını iletti.

Suriye'ye yardım eli. Türkiye Cumhuriyeti Merkezli İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı İHH Sivas Şubesi, hayırseverlerin desteğiyle temin edilen 1040 koruma kabını Suriye'deki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmak üzere bölgeye gönderdi. İHH Sivas Şubesi Başkanı Fatih Altun, yardım malzemelerinin kentte faaliyet gösteren bir plastik fabrikasının bağışıyla temin edildiğini belirterek destek veren hayırseverlere teşekkür etti.

Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Mehmet Seman Ağ, Türkmeneli Vakfı'nın 30. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı. Irak

kutlama mesajı yayımladı. Semana Vakfın 30 yılı aşkın süredir dini, sosyal, kültürel ve insani alanlarda önemli hizmetler gerçekleştirdiğini belirterek, Türkmen halkına yönelik çalışmalarından dolayı vakıf yönetimi ve mensuplarını tebrik etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar. Anadolu Anlatıları.
1: Somuncu Baba Efsanesi. Somuncu Baba, Bursa'da yaşadığına inanılan ve fakirlere yaptığı ekmek yardımıyla bilinen keramet sahibi biridir. Bu keramet sahibi kişinin ismi Hamid Hamidüddini Veli'dir.

0: Ancak ekmeklerini somun var müminler, somun var diye dağıttığı için halk onu Somuncu Baba olarak anar. Somuncu Baba gösterişten uzak yaşayan, yardımsever biridir. Yaşadığı bölgede pişirdiği ekmeklerin tadını bilmeyen yoktur. Somuncu Baba hem ihtiyacı olan fakirlere pişirdiği somunları götürür hem de geçimini bu somunlardan sağlar. Ünü civar köyleri bile aşar. Aynı şehre yakın zamanda yerleşen, kısa zamanda halkın sevgisini ve saygısını kazanan keramet sahibi bir kişi daha vardır. Emir Sultanı olarak bilinen bu ermiş kişi de Muhammed Şemseddin'dir. Halkı din hakkında bilgilendiren Emir Sultan, gerektiğinde padişahı bile yaptığı işlerin doğruluğu, yanlışlığı hakkında uyarır. Dürüstlüğüyle herkes tarafından sevilen Emir Sultan, gün gelir dönemin padişahı Yıldırım Beyazıt'ın kızıyla evlenir. Emir Sultan yaşadığı bölgede kerametleriyle bilinen Somuncu Baba'yı daha yakından tanımak ister. Bir gün Somuncu Baba'nın fırınına gitmeye karar verir. Somuncu Baba somun hamurlarını hazırlamış, tam pişirmeye başlayacaktır ki içeri elinde çömlekle Emir Sultan girer. Emir Sultan bir çömlek içinde getirdiği yemeğin de ekmeklerle birlikte pişirilmesini ister. Somuncu Baba fırın küreğinin üzerine çömleği koyar, küreği fırına sürmeye çalışır ama nafile. Kürek yerinden kıpırdamaz. Yaşlı adam geride durup kendisini seyreden Emir Sultan'ın yüzüne bakar ve yüzünde beliren tatlı bir tebessümle Emir Sultan'a "Anladım, bu işi ancak sen başarabilirsin." der. Emir Sultan küreği alır ve kolayca fırından içeri sürmeyi başarır. Ancak o esnada fırının içinde ateş olmadığını ve fırının soğuk olduğunu fark eder. Soran gözlerle Somuncu Baba'ya bakar. Somuncu Baba yine aynı edayla "Bekle, az sonra pişer." der. Emir Sultan Somuncu Baba'nın keramet sahibi önemli bir kişi olduğunu fark eder. Onun ekmeklerinin tadını neden kimsenin unutmadığını, küçük bir ekmekle bile nasıl herkesin doyduğunu işte o an anlar. O gün karşılıklı olarak gösterilen iki kerametten sonra Emir Sultan ve Somuncu Baba arasında güzel bir dostluk başlar. Bu dostluk devam ederken önemli gelişmeler yaşanır. Padişah Yıldırım Beyazıt Nibolu zaferini kazanır. Bu zaferin anısına Bursa Ulu Camii yaptırır. Caminin ibadete açılışını şehrin en veli kişisi olan damadı Emir Sultan'ın yapmasını uygun görür. Bu düşüncesini kalabalık bir cemaat önünde damadıyla paylaşır. Emir Sultan, Hamid Hamidüddin-i Veli Hazretlerinin kendisinden daha üstün olduğunu ve bu şerefin ona verilmesi gerektiğini alçak gönüllülükle dile getirir. Padişah, ismini ilk defa duyduğu bu kişinin kim olduğunu merakla sorar. Emir Sultan, Somuncu Baba diye tanınan ekmekçiden bahseder. Caminin açılışı için topluluk arasında bulunan Somuncu Baba, kim olduğunun bilinmesinden huzursuz olsa da, Emir Sultan'ı kırmamak için açılış duasını yaparak camiyi açar. Herkesin hayranlıkla dinlediği bir konuşma ve tefsirin ardından halk, Somuncu Baba'ya daha yakın olmak ister. Efsaneye göre Somuncu Baba, hem halkın bu isteğini kırmamak, hem de nereye gittiğini göstermemek için caminin her kapısından aynı anda çıkar. Biraz yürüdükten sonra da kaybolur. Artık Bursa'da tanındığı için bir daha bu şehirde ve civarda görünmez. Başka insanlara yardım etmek için başka diyarlara gider. Kim bilir, belki bir gün biz de Somuncu Baba'nın ekmeklerinin tadına bakabiliriz.
1: Bu program Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanmıştır. Yunus Emre Enstitüsü sundu.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Türkiye'de geleneksel sanatlar.
2: Minyatür sanatı. Bu sanat resim sanatının atası olarak kabul edilir. Perspektifi resimden farklıdır ve figürler çok küçüktür. Diğer bir adı da nakştır. Bu sanatı yapanlara nakkaş denir. Minyatürün ilk defa nerede yapıldığı henüz belli değildir.

0: Bulunan bilgilere göre geçmişi Uygur dönemine kadar uzanır. Nakkaş, saf pamuktan yapılan kağıdı bir mermerin üzerine yayar. Parlak bir aletle parlatır. Sonra yapacağı resmin taslağını kıldan yapılmış bir fırçayla çizer. Daha sonra da bu şekillerin üzerini mürekkeple tekrar çizer. En sonunda da boyar. Minyatürün en büyük özelliklerinden birisi çok detaylı olmasıdır. Minyatürde perspektif kullanılmaz. Çünkü güzellik detaylarda saklıdır. Minyatürde kök boya kullanıldığı için en eski minyatür örneklerinin bile hala renkleri canlıdır. Minyatür sanatı bir saray sanatıdır. Genellikle kitaplarda kullanılır.
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
2: Türkiye'de geleneksel sanatlar. Türkçenin sesi.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'ın Şahinköy'ü sakinleriyle telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ın Şahinköy'ü sakinleriyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Köy sakinlerine Ankara'dan selamlarını ileten Erdoğan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Köy halkı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi ve teşekkürlerini iletti. Ziyaret kapsamında AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Tuğba Işık Ercan ve beraberindeki heyet, Batı Trakya Türk toplumunun temsilcileriyle bir araya gelerek talep ve görüşlerini dinledi.

Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, katsa yaptırımları konusunda gereken adımları atıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, CNN Türk'te Hande Fırat'ın sorularını yanıtladı. Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın katsa yaptırımlarının kaldırılması konusunda güçlü irade ortaya koyduğunu söyledi. Bu kapsamda gerekli adımların atıldığını belirten Fidan, Savunma Bakanlığı ile birlikte çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Fidan, yaptırımların kaldırılmasına yönelik sürecin ilerleyen dönemde kamuoyuna yansıyacağını da sözlerine ekledi.

Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır arasında uluslararası ulaştırma koridorlarının kullanımında işbirliği. Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır arasında uluslararası ulaştırma koridorlarının kullanımında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptının imzalandığını açıkladı. Uraloğlu, anlaşmayla başta orta koridor ve kalkınma yolu olmak üzere uluslararası ulaştırma koridorlarının daha etkin kullanılmasının, transit taşımacılığın güçlendirilmesinin ve Ro-Ro hatlarının geliştirilmesinin hedeflendiğini belirtti. Bakan Uraloğlu ayrıca 5. Türkiye Denizcilik Zirvesi kapsamında Uluslararası Denizcilik Örgütü ile Türkmenistan, Pakistan ve Somali'den mevkidaşları ile bir araya gelerek denizcilik ve ulaştırma alanındaki işbirliği konularını değerlendirdi.

Lübnan'dan ortak komite kararı. Lübnan ile Suriye ekonomik, ticari, yatırım ve güvenlik alanlarında işbirliğini geliştirmek amacıyla Lübnan-Suriye Ortak Yüksek Komitesi'nin kurulmasına yönelik anlaşma imzaladı. Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ile Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin katıldığı imza töreninin ardından yapılan açıklamada komitenin iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendireceği belirtildi. Taraflar elektrik bağlantısı, ulaşım, ticaret ve sınır geçişlerinin kolaylaştırılması gibi alanlarda da yeni anlaşmalar yapılmasının hedeflendiğini açıkladı.

Patlamada 9 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Suriye'nin başkenti Şam'da tarihi Hamidiye Çarşısı'na giden yol üzerindeki Adalet Sarayı'nın yanındaki kafeyi hedef alan bombalı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Suriye İçişleri Bakanlığı, ülkenin en işlek noktalarından birinde meydana gelen saldırının el yapımı patlayıcıyla gerçekleştirildiğini açıkladı. Güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürürken saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Birleşmiş Milletler Genel

saldırıyı güçlü şekilde kınadı. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin başkenti Şam'ın Hicaz bölgesinde düzenlenen ve can kayıplarına yol açan saldırıyı güçlü şekilde kınadı. Bakanlık açıklamasında saldırıda yaşamını yitirenlere rahmet, yaralılara acil şifa dilenirken Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriye ile dayanışmasını sürdüreceği vurgulandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de yaptıkları açıklamalarda saldırıyı lanetleyerek Suriye halkına taziye mesajlarını iletti.

Suriye'ye yardım eli. Türkiye Cumhuriyeti Merkezli İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı İHH Sivas Şubesi hayırseverlerin desteğiyle temin edilen 1040 koruma kabını Suriye'deki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmak üzere bölgeye gönderdi. İHH Sivas Şubesi Başkanı Fatih Altun, yardım malzemelerinin kentte faaliyet gösteren bir plastik fabrikasının bağışıyla temin edildiğini belirterek destek veren hayırseverlere teşekkür etti.

Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Mehmet Seman Ağa, Türkmeneli Vakfı'nın 30. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı. Irak

ile kutlama mesajı yayımladı. Seman Ağa, vakfın 30 yılı aşkın süredir dini, sosyal, kültürel ve insani alanlarda önemli hizmetler gerçekleştirdiğini belirterek, Türkmen halkına yönelik çalışmalarından dolayı vakıf yönetimi ve mensuplarını tebrik etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Keloğlan ve Aykız'la faydalı bilgiler.

0: Ay kızım, evde misin?
1: Yorgunluktan uyumuşum Keloğlan.
0: Niye ay kızım?
1: Yazlık kıyafetleri kaldırdım, kışlıkları çıkardım.
0: Ellerine sağlık ay kızım. Ama yoruyorsun kendini. Böyle şeyleri ya bana söyle ya da hafta sonunu bekle, birlikte yapalım.
1: Ne kadar incesin öyle Keloğlan. Teşekkür ederim ama bugün çok üşüdüm. Kışlıkları o yüzden çıkardım.
0: Madem yoruldun ay kızım, o zaman sana güzel bir haberim

0: var. Akşama yemek yapmana gerek yok.
1: Yemek alıp mı geldin yoksa?
0: Yok. Çok güzel bir yemek daveti aldık. Üstelik yemekte balık var.
1: Yaşasın fosfor. kim davet etti bizi peki yemeğe?
0: Küçücük fıçıcık, içi dolu turşucuk. Bil bakalım kim?
1: Bicirek mi?
0: Tam üzerine bastın ay kızım.
1: Ay!
0: Hadi çabuk hazırlanalım. Hop tereyağlı ekmek. Nerede kaldınız? Balıklar eriyecek.
2: Biz de şimdi çıkıyorduk.
1: Bicirik mi gelmiş Keloğlan?
0: Ben geldim yenge. Siz gelmeyince.
1: Aa, hakikaten saat geç olmuş. Hadi gidelim o zaman.
0: Aman, evde de balıklar yalnız kaldı.
1: Canlı mı balıklar?
0: Kızarmadan önce canlıydılar. Şimdi birer nar oldular.
1: Nasıl yani? Balıkların yerine nar mı koydun?
0: Yok ay kızım, lafın gelişi yani. Balıklara kızartma yaptım ve nar gibi renk aldılar diyor bicirik.
1: O zaman balığın yanına helva alalım şuradan.
0: Tamam ay kızım. Hoş geldiniz fakir hanime.
1: Hoş bulduk, hoş bulduk.
0: Sofra hazır. Şimdi şöyle geçin, ben balıkları getireyim.
1: Narları diyecektin herhalde.
0: Buyurun, derya kuzusu bunlar.
1: Ay, bunlar nar değil miydi? Derya kuzusu da nereden çıktı?
0: Buna dolaylama denir aykozum. Bir çeşit benzetme yani. Balıklar o kadar güzel ki kuzu gibi yumuşacık diyor.
1: Bicirik boyundan büyük laflar ediyor desene.
0: Ben bicirik olabilirim ama içi dolu fıcıcığım. Sonra konuşuruz bunları. Hadi soğutmayın balıkları. Eline sağlık.
1: Ve kesene bereket bicirik.
0: Afiyet olsun yarasın.
2: Ay kızım hadi helvamızı getir de yiyelim. Balık bir de karnımızda ölsün.
1: Tamam getireyim ama elim balık kokuyor. Şimdi 3 gün çıkmaz bu koku.
0: Ya evden çıkmazsa bu koku. Vay başıma gelenler. Niye boyumdan büyük işlere kalkıyorum ki ben? Vah vah vah.
2: Telaşlanma bicirik. Keloğlan da vardır bir çözümü. Sakin ol da sıklaştırma düğümü. Bir düşüneyim. Bicirik, evde kahve, kekik ve yoğurt var mı?
0: Sen malzemeleri söyle bir kerecik, halletsin hemen bicirik.
2: Haydi bicirik, malzemeler senden, kokuyu kaybetmek benden.
1: Ay, inşallah gider şu koku da, şu kokudan da helvamızı gönül rahatlığıyla yeriz.
2: Merak etme ay kızım. Her şeyin vardır bir çözümü. Etmeyeceksin kokunun sesini.
0: Al bakalım Keloğlan. Balık kokusundan kurtar bizi amanlı.
2: Ver bakalım bicirik. Biz bunları anamızdan öğrendik. Önce yoğurt kasesinin içine kekiği döküyoruz. Bak şöyle. Sonra karıştırıyoruz. Heh. Böyle işte. Sonra son olarak da kahve ekliyoruz içine. Öyle karışsın ki kahve erisin içinde. Şimdi lavaboda sabun gibi kullanabiliriz artık bu karışımı. Haydi ay kızım lavaboya.
1: İlk ben deneyeceğim. Bakalım işe yarayacak mı?
3: Ne oldu ay kızım? İşe yaradı mı?
1: Koku iyice azaldı. Bir de kahveyle ovalarsam... Bu iş tamamdır.
0: Bunun üstesinden de geldim be Keloğlan.
2: Bicirik. Ay kız bana boşa varmadı herhalde saraydan. Aklımla aldım onu. Allah'ım hem ay kızı hem aklımı koru.
4: Fakat bir şey diyeceğim. Burada Bicirik ve Keloğlan birlikte gülüşürler. Yok, diyorsan ay, nasıl gülüşeceksin?
5: Şey yapamayacağız.
6: Keloğlan ve Ay Kız'la faydalı bilgiler. Keloğlan ve Ay Kız'la faydalı bilgiler programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
7: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

97.8 MHz frekansında yayın yapan Yurt FM'den tüm dinleyicilerimize selamlar. Sınırların ötesinde yürütülen insani sorumluluk, güvenlik ve istikrar çalışmaları, Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriye'de eğitimden sağlığa, güvenlikten insani yardımlara uzanan kapsamlı faaliyetlerini ele aldığımız Sınırın Ötesinde Kardeşlik programımıza hoş geldiniz. Yayınımız boyunca görüş ve mesajlarınızı 0552 789 4031 numaralı WhatsApp hattımızdan bizlere ulaştırabilirsiniz. Facebook'ta Yurt FM sayfamızı takip edebilir, yayınlarımızı yurtfm.org adresinden dinleyebilirsiniz. 97.8'de bizden ayrılmayın.

İkinci bölüm, Fırat Kalkanı Harekatı, güvenliğin ve istikrarın ilk adımı. Güvenlik, bir toplumun nefes alabilmesi için gereken en temel oksijendir. 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı, Türkiye Cumhuriyeti'nin hem kendi sınırlarını koruma hem de Suriye halkını terörün pençesinden kurtarma adına attığı en stratejik adımdır. Cerablus, Elbap ve Çobanbey hattında yürütülen bu operasyonla bölgeyi karanlığa boğmak isteyen terör örgütlerine ağır bir darbe indirilmiştir. Ancak Türkiye Cumhuriyeti için zafer sadece askeri bir başarı değil, o topraklarda yaşayan çocukların yeniden gülümseyebilmesidir.

Fırat Kalkanı Harekatı'nın askeri aşaması başarıyla tamamlanır tamamlanmaz Türkiye Cumhuriyeti'nin sivil kurumları devreye girmiştir. Mehmetçik tarafından terörden temizlenen her santimetre karede hemen ardından bir imar ve ihya faaliyeti başlatılmıştır. Terör örgütlerinin yıktığı okullar onarılmış, hastaneler yeniden işler hale getirilmiş ve harabeye dönen çarşılarda dükkan kepenkleri Türkiye Cumhuriyeti'nin sağladığı güvenle yeniden açılmıştır.

bölümde Fırat Kalkanı Harekatı'nın askeri başarısından ziyade sonrasında kurulan sivil hayatın detaylarını inceliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti bölgede yerel meclislerin kurulmasına öncülük ederek yönetimi bizzat bölgenin gerçek sahiplerine bırakmıştır. Yerel halkın kendi kendini yönetmesi, polisin eğitilmesi ve adalet sistemini kurması için her türlü teknik desteği sağlayan Türkiye Cumhuriyeti, işgalci değil, ihya edici bir güç olduğunu tüm dünyaya kanıtlamıştır. Bugün Fırat Kalkanı bölgesi Türkiye Cumhuriyeti'nin sunduğu imkanlarla ticaretin canlandığı, çocukların okul sıralarına döndüğü ve insanların geleceğe umutla baktığı bir huzur adası haline gelmiştir.

Sınırın ötesinde kardeşlik, Türkiye Cumhuriyeti'nin sahada yürüttüğü çalışmalar, istikrarı, güvenliği ve insani dayanışmayı güçlendirmeye devam ediyor. Sınırın ötesinde kardeşlik programının bu bölümünün sonuna geldik. Bizi Facebook'ta Yurt FM sayfamızdan takip edebilir, yayınlarımızı yurtfm.org adresinden dinleyebilirsiniz. Mesaj ve görüşleriniz için 0552 789 4031 numaralı hattımız açık. 97.8 MHz frekansında Yurt FM'de yeniden buluşmak üzere.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'ın Şahinköy'ü sakinleriyle telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ın Şahinköy'ü

sakinleriyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Köy sakinlerine Ankara'dan selamlarını ileten Erdoğan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Köy halkı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi ve teşekkürlerini iletti. Ziyaret kapsamında AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Tuğba Işık Ercan ve beraberindeki heyet, Batı Trakya Türk toplumunun temsilcileriyle bir araya gelerek talep ve görüşlerini dinledi.

Cumhuriyet Dışişleri Bakanı Fidan, kasa yaptırımları konusunda gereken adımları atıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, CNN Türk'te Hande Fırat'ın sorularını yanıtladı. Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın kasa yaptırımlarının kaldırılması konusunda güçlü irade ortaya koyduğunu söyledi. Bu kapsamda gerekli adımların atıldığını belirten Fidan, Savunma Bakanlığı ile birlikte çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Fidan, yaptırımların kaldırılmasına yönelik sürecin ilerleyen dönemde kamuoyuna yansıyacağını da sözlerine ekledi.

Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır arasında uluslararası ulaştırma koridorlarının kullanımında işbirliği. Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır arasında uluslararası ulaştırma koridorlarının kullanımında işbirliğine ilişkin mütabakat zaptının imzalandığını açıkladı. Uraloğlu, anlaşmayla başta orta koridor ve kalkınma yolu olmak üzere uluslararası ulaştırma koridorlarının daha etkin kullanılmasının, transit taşımacılığın güçlendirilmesinin ve Ro-Ro hatlarının geliştirilmesinin hedeflendiğini belirtti. Bakan Uraloğlu ayrıca 5. Türkiye Denizcilik Zirvesi kapsamında Uluslararası Denizcilik Örgütü ile Türkmenistan, Pakistan ve Somali'den mevkidaşları ile bir araya gelerek denizcilik ve ulaştırma alanındaki işbirliği konularını değerlendirdi.

Lübnan'dan ortak komite kararı. Lübnan ile Suriye ekonomik, ticari, yatırım ve güvenlik alanlarında işbirliğini geliştirmek amacıyla Lübnan-Suriye Ortak Yüksek Komitesi'nin kurulmasına yönelik anlaşma imzaladı. Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ile Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin katıldığı imza töreninin ardından yapılan açıklamada komitenin iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendireceği belirtildi. Taraflar elektrik bağlantısı, ulaşım, ticaret ve sınır geçişlerinin kolaylaştırılması gibi alanlarda da yeni anlaşmalar yapılmasının hedeflendiğini açıkladı.

9 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Suriye'nin başkenti Şam'da tarihi Hamidiye Çarşısı'na giden yol üzerindeki Adalet Sarayı'nın yanındaki kafeye hedef alan bombalı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Suriye İçişleri Bakanlığı, ülkenin en işlek noktalarından birinde meydana gelen saldırının el yapımı patlayıcıyla gerçekleştirildiğini açıkladı. Güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürürken saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Birleşmiş Milletler Genel

saldırıyı güçlü şekilde kınadı. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin başkenti Şam'ın Hicaz bölgesinde düzenlenen ve can kayıplarına yol açan saldırıyı güçlü şekilde kınadı. Bakanlık açıklamasında saldırıda yaşamını yitirenlere rahmet, yaralılara acil şifa dilenirken Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriye ile dayanışmasını sürdüreceği vurgulandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de yaptıkları açıklamalarda saldırıyı lanetleyerek Suriye halkına taziye mesajlarını iletti.

yardım eli. Türkiye Cumhuriyeti Merkezli İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı İHH Sivas Şubesi hayırseverlerin desteğiyle temin edilen 1040 koruma kabını Suriye'deki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmak üzere bölgeye gönderdi. İHH Sivas Şubesi Başkanı Fatih Altun, yardım malzemelerinin kentte faaliyet gösteren bir plastik fabrikasının bağışıyla temin edildiğini belirterek destek veren hayırseverlere teşekkür etti.

Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Mehmet Seman Ağ, Türkmeneli Vakfı'nın 30. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı. Irak

Sema'ya kutlama mesajı yayımladı. Semana, vakfın 30 yılı aşkın süredir dini, sosyal, kültürel ve insani alanlarda önemli hizmetler gerçekleştirdiğini belirterek, Türkmen halkına yönelik çalışmalarından dolayı vakıf yönetimi ve mensuplarını tebrik etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Кошки-карама.

0: رفتن.
1: Hasret çeken gönüllerin sesi 97.8.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'ın Şahinköy'ü sakinleriyle telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ın Şahinköy'ü sakinleriyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Köy sakinlerine Ankara'dan selamlarını ileten Erdoğan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Köy halkı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi ve teşekkürlerini iletti. Ziyaret kapsamında AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Tuğba Işık Ercan ve beraberindeki heyet, Batı Trakya Türk toplumunun temsilcileriyle bir araya gelerek talep ve görüşlerini dinledi.

Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, katsa yaptırımları konusunda gereken adımları atıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, CNN Türk'te Hande Fırat'ın sorularını yanıtladı. Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın katsa yaptırımlarının kaldırılması konusunda güçlü irade ortaya koyduğunu söyledi. Bu kapsamda gerekli adımların atıldığını belirten Fidan, Savunma Bakanlığı ile birlikte çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Fidan, yaptırımların kaldırılmasına yönelik sürecin ilerleyen dönemde kamuoyuna yansıyacağını da sözlerine ekledi.

Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır arasında uluslararası ulaştırma koridorlarının kullanımında işbirliği. Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır arasında uluslararası ulaştırma koridorlarının kullanımında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptının imzalandığını açıkladı. Uraloğlu, anlaşmayla başta orta koridor ve kalkınma yolu olmak üzere uluslararası ulaştırma koridorlarının daha etkin kullanılmasının, transit taşımacılığın güçlendirilmesinin ve ro-ro hatlarının geliştirilmesinin hedeflendiğini belirtti. Bakan Uraloğlu ayrıca 5. Türkiye Denizcilik Zirvesi kapsamında Uluslararası Denizcilik Örgütü ile Türkmenistan, Pakistan ve Somali'den mevkidaşları ile bir araya gelerek denizcilik ve ulaştırma alanındaki işbirliği konularını değerlendirdi.

ile Lübnan'dan ortak komite kararı. Lübnan ile Suriye ekonomik, ticari, yatırım ve güvenlik alanlarında işbirliğini geliştirmek amacıyla Lübnan-Suriye Ortak Yüksek Komitesi'nin kurulmasına yönelik anlaşma imzaladı. Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ile Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin katıldığı imza töreninin ardından yapılan açıklamada komitenin iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendireceği belirtildi. Taraflar elektrik bağlantısı, ulaşım, ticaret ve sınır geçişlerinin kolaylaştırılması gibi alanlarda da yeni anlaşmalar yapılmasının hedeflendiğini açıkladı.

Bursa'da 9 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Suriye'nin başkenti Şam'da tarihi Hamidiye Çarşısı'na giden yol üzerindeki Adalet Sarayı'nın yanındaki kafeye hedef alan bombalı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Suriye İçişleri Bakanlığı, ülkenin en işlek noktalarından birinde meydana gelen saldırının el yapımı patlayıcıyla gerçekleştirildiğini açıkladı. Güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürürken saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Birleşik

Türkiye Cumhuriyeti, Suriye'nin başkenti Şam'da yapılan saldırıyı güçlü şekilde kınadı. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin başkenti Şam'ın Hicaz bölgesinde düzenlenen

saldırıyı güçlü şekilde kınadı. Bakanlık açıklamasında saldırıda yaşamını yitirenlere rahmet, yaralılara acil şifa dilenirken Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriye ile dayanışmasını sürdüreceği vurgulandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de yaptıkları açıklamalarda saldırıyı lanetleyerek Suriye halkına taziye mesajlarını iletti.

Irak'tan Suriye'ye yardım eli. Türkiye Cumhuriyeti Merkezli İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı İHH Sivas Şubesi hayırseverlerin desteğiyle temin edilen 1040 koruma kabını Suriye'deki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmak üzere bölgeye gönderdi. İHH Sivas Şubesi Başkanı Fatih Altun, yardım malzemelerinin kentte faaliyet gösteren bir plastik fabrikasının bağışıyla temin edildiğini belirterek destek veren hayırseverlere teşekkür etti.

Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Mehmet Seman Ağa, Türkmeleli Vakfı'nın 30. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı. Irak

kutlama mesajı yayımladı. Seman Ağa, vakfın 30 yılı aşkın süredir dini, sosyal, kültürel ve insani alanlarda önemli hizmetler gerçekleştirdiğini belirterek, Türkmen halkına yönelik çalışmalarından dolayı vakıf yönetimi ve mensuplarını tebrik etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Siz benden ne kadar nefret etseniz de bir anne olarak sizi en iyi anlayan benim. O yüzden hakkınızı helal edin Saniye Hanım.
1: Helal olsun.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımıza hoş geldiniz. Keyifli dinlemeler. Bizleri info@yurtfm.org internet sitemizden de takip edebilirsiniz. Dilek ve önerileriniz için 0348 813 5872 telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Zeki Müren'in seslendirdiği Arım Balım Peteğim şarkısı.

öleceğim. Bilsen ki öleceğim. Yine seni seveceğim. Yine seni seveceğim.

yüze bakacak göz mü bıraktın? Paramparça ettin benim dünyamı. Sana söylenecek söz mü bıraktın? Geriye dönecek.

0: gerçekliğini ben dinliyorum. Sana söylenecek söz.
1: 97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Barış Manço'nun seslendirdiği Yaz Dostum şarkısı.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Cem Karaca'nın seslendirdiği Tamirci Çırağı şarkısı.

Kıymetli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızın sonuna geldik. Bir sonraki Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızda buluşmak dileğiyle esen kalın.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'ın Şahinköy'ü sakinleriyle telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ın Şahinköy'ü sakinleriyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Köy sakinlerine Ankara'dan selamlarını ileten Erdoğan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Köy halkı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi ve teşekkürlerini iletti. Ziyaret kapsamında AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Tuğba Işık Ercan ve beraberindeki heyet, Batı Trakya Türk toplumunun temsilcileriyle bir araya gelerek talep ve görüşlerini dinledi.

Cumhuriyet Dışişleri Bakanı Fidan, katsa yaptırımları konusunda gereken adımları atıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, CNN Türk'te Hande Fırat'ın sorularını yanıtladı. Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın katsa yaptırımlarının kaldırılması konusunda güçlü irade ortaya koyduğunu söyledi. Bu kapsamda gerekli adımların atıldığını belirten Fidan, Savunma Bakanlığı ile birlikte çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Fidan, yaptırımların kaldırılmasına yönelik sürecin ilerleyen dönemde kamuoyuna yansıyacağını da sözlerine ekledi.

Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır arasında uluslararası ulaştırma koridorlarının kullanımında işbirliği. Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır arasında uluslararası ulaştırma koridorlarının kullanımında işbirliğine ilişkin mütabakat zaptının imzalandığını açıkladı. Uraloğlu, anlaşmayla başta orta koridor ve kalkınma yolu olmak üzere uluslararası ulaştırma koridorlarının daha etkin kullanılmasının, transit taşımacılığın güçlendirilmesinin ve ro-ro hatlarının geliştirilmesinin hedeflendiğini belirtti. Bakan Uraloğlu ayrıca 5. Türkiye Denizcilik Zirvesi kapsamında Uluslararası Denizcilik Örgütü ile Türkmenistan, Pakistan ve Somali'den mevkidaşları ile bir araya gelerek denizcilik ve ulaştırma alanındaki işbirliği konularını değerlendirdi.

Suriye ile Lübnan'dan ortak komite kararı. Lübnan ile Suriye ekonomik, ticari, yatırım ve güvenlik alanlarında işbirliğini geliştirmek amacıyla Lübnan-Suriye Ortak Yüksek Komitesi'nin kurulmasına yönelik anlaşma imzaladı. Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ile Suriye Dışişleri Bakanı Esad

elektrik bağlantısı, ulaşım, ticaret ve sınır geçişlerinin kolaylaştırılması gibi alanlarda da yeni anlaşmalar yapılmasının hedeflendiğini açıkladı.

9 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Suriye'nin başkenti Şam'da tarihi Hamidiye Çarşısı'na giden yol üzerindeki Adalet Sarayı'nın yanındaki kafeyi hedef alan bombalı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Suriye İçişleri Bakanlığı, ülkenin en işlek noktalarından birinde meydana gelen saldırının el yapımı patlayıcıyla gerçekleştirildiğini açıkladı. Güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürürken saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Birleşmiş Milletler

Türkiye'yi güçlü şekilde kınadı. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin başkenti Şam'ın Hicaz bölgesinde düzenlenen ve can kayıplarına yol açan saldırıyı güçlü şekilde kınadı. Bakanlık açıklamasında saldırıda yaşamını yitirenlere rahmet, yaralılara acil şifa dilenirken Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriye ile dayanışmasını sürdüreceği vurgulandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de yaptıkları açıklamalarda saldırıyı lanetleyerek Suriye halkına taziye mesajlarını iletti.

Sivas'tan Suriye'ye yardım eli. Türkiye Cumhuriyeti Merkezli İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı İHH Sivas Şubesi hayırseverlerin desteğiyle temin edilen 1040 koruma kabını Suriye'deki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmak üzere bölgeye gönderdi. İHH Sivas Şubesi Başkanı Fatih Altun, yardım malzemelerinin kentte faaliyet gösteren bir plastik fabrikasının bağışıyla temin edildiğini belirterek destek veren hayırseverlere teşekkür etti.

Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Mehmet Seman Ağa, Türkmeneli Vakfı'nın 30. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.

basıyla kutlama mesajı yayımladı. Seman Ağa, vakfın 30 yılı aşkın süredir dini, sosyal, kültürel ve insani alanlarda önemli hizmetler gerçekleştirdiğini belirterek, Türkmen halkına yönelik çalışmalarından dolayı vakıf yönetimi ve mensuplarını tebrik etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: acıma gel.
1: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
2: Bil bakalım. Bitkiler. Merhaba. İlkbahar geldi. Çiçeklerimden bunu anlıyorsunuz. Çünkü onları sadece Nisan ayı sonu, Mayıs ayı başında görüyorsunuz. Çiçeklerim eflatunla kırmızı arasında bir renktir. Güzel bir süs ağacıyım. Sonbaharda meyvelerimi görüyorsunuz. Fasulyeye benziyorlar. Çok su istemiyorum. Ama bol güneş ve rüzgar istiyorum. Son bir bilgi vereyim. İnsanlar çiçeklerimi yiyorlar. Bilin bakalım ben kimim?
3: Bildiniz mi? Bu bitkinin adı Erguvan. Dünyada en çok Güney Avrupa ve Batı Asya'da, Türkiye'de ise Ege ve Marmara bölgesinde vardır. Aynı zamanda Erguvan, Bursa şehrinin de simgelerinden biridir. Bil bakalım. Bitkiler. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

bunlara tahammülüm yok artık. Ya beni adam gibisi ya da çek git yolunu. Bir gülüş, bir salınırsa tek verebildiğini istememiz. Tutku isterim ve delice sevmem. Bir coştu mu durdurak bilmez bu yürek. Yüreğini isterim, yürek ister benimle sevişmek. Ya adam gibi ya da çek git. Her gün biraz daha zorlaşarak çıldırtmaksa niyetin. Ama seviyorsan yeter ki, ki zaten yüreği ortaya koyduk. Tamam o zaman, ben bir deli çocuk. Ama ısmarlama aşklara tahammülüm yok artık.

0: yazdık. Hani
1: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
2: Bil bakalım. Bitkiler.
3: Merhaba. İlkbahar geldi. Çiçeklerimden bunu anlıyorsunuz. Çünkü onları sadece Nisan ayı sonu, Mayıs ayı başında görüyorsunuz. Çiçeklerim eflatunla kırmızı arasında bir renktir. Güzel bir süs ağacıyım. Sonbaharda meyvelerimi görüyorsunuz. Fasulyeye benziyorlar. Çok su istemiyorum. Ama bol güneş ve rüzgar istiyorum. Son bir bilgi vereyim. İnsanlar çiçeklerimi yiyorlar. Bilin bakalım ben kimim?
4: Bildiniz mi? Bu bitkinin adı Erguvan. Dünyada en çok Güney Avrupa ve Batı Asya'da, Türkiye'de ise Ege ve Marmara bölgesinde vardır. Aynı zamanda Erguvan, Bursa şehrinin de simgelerinden biridir. Bil bakalım. Bitkiler. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'ın Şahinköy'ü sakinleriyle telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ın Şahinköy'ü sakinleriyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Köy sakinlerine Ankara'dan selamlarını ileten Erdoğan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Köy halkı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi ve teşekkürlerini iletti. Ziyaret kapsamında AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Tuğba Işık Ercan ve beraberindeki heyet, Batı Trakya Türk toplumunun temsilcileriyle bir araya gelerek talep ve görüşlerini dinledi.

Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, kasa yaptırımları konusunda gereken adımları atıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, CNN Türk'te Hande Fırat'ın sorularını yanıtladı. Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın kasa yaptırımlarının kaldırılması konusunda güçlü irade ortaya koyduğunu söyledi. Bu kapsamda gerekli adımların atıldığını belirten Fidan, Savunma Bakanlığı ile birlikte çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Fidan, yaptırımların kaldırılmasına yönelik sürecin ilerleyen dönemde kamuoyuna yansıyacağını da sözlerine ekledi.

Departmanı'nda işbirliği. Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır arasında uluslararası ulaştırma koridorlarının kullanımında işbirliğine ilişkin mütabakat zaptının imzalandığını açıkladı. Uraloğlu, anlaşmayla başta orta koridor ve kalkınma yolu olmak üzere uluslararası ulaştırma koridorlarının daha etkin kullanılmasının, transit taşımacılığın güçlendirilmesinin ve Ro-Ro hatlarının geliştirilmesinin hedeflendiğini belirtti. Bakan Uraloğlu ayrıca 5. Türkiye Denizcilik Zirvesi kapsamında Uluslararası Denizcilik Örgütü ile Türkmenistan, Pakistan ve Somali'den mevkidaşları ile bir araya gelerek denizcilik ve ulaştırma alanındaki işbirliği konularını değerlendirdi.

ile Lübnan'dan ortak komite kararı. Lübnan ile Suriye ekonomik, ticari, yatırım ve güvenlik alanlarında işbirliğini geliştirmek amacıyla Lübnan-Suriye Ortak Yüksek Komitesi'nin kurulmasına yönelik anlaşma imzaladı. Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ile Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin katıldığı imza töreninin ardından yapılan açıklamada komitenin iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendireceği belirtildi. Taraflar elektrik bağlantısı, ulaşım, ticaret ve sınır geçişlerinin kolaylaştırılması gibi alanlarda da yeni anlaşmalar yapılmasının hedeflendiğini açıkladı.

9 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Suriye'nin başkenti Şam'da tarihi Hamidiye Çarşısı'na giden yol üzerindeki Adalet Sarayı'nın yanındaki kafeye hedef alan bombalı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Suriye İçişleri Bakanlığı, ülkenin en işlek noktalarından birinde meydana gelen saldırının el yapımı patlayıcıyla gerçekleştirildiğini açıkladı. Güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürürken saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Birleşmiş Milletler

Ankara'yı güçlü şekilde kınadı. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin başkenti Şam'ın Hicaz bölgesinde düzenlenen ve can kayıplarına yol açan saldırıyı güçlü şekilde kınadı. Bakanlık açıklamasında saldırıda yaşamını yitirenlere rahmet, yaralılara acil şifa dilenirken Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriye ile dayanışmasını sürdüreceği vurgulandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de yaptıkları açıklamalarda saldırıyı lanetleyerek Suriye halkına taziye mesajlarını iletti.

Suriye'ye yardım eli. Türkiye Cumhuriyeti Merkezli İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı İHH Sivas Şubesi hayırseverlerin desteğiyle temin edilen 1040 koruma kabını Suriye'deki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmak üzere bölgeye gönderdi. İHH Sivas Şubesi Başkanı Fatih Altun yardım malzemelerinin kentte faaliyet

Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Mehmet Seman Ağa, Türkmeleli Vakfı'nın 30. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı. Irak

kutlama mesajı yayımladı. Seman Ağa, vakfın 30 yılı aşkın süredir dini, sosyal, kültürel ve insani alanlarda önemli hizmetler gerçekleştirdiğini belirterek, Türkmen halkına yönelik çalışmalarından dolayı vakıf yönetimi ve mensuplarını tebrik etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Yunus Emre Enstitüsü Edebiyat Serisi Seviye A1-A2 Nasrettin Hoca'dan Fıkralar. Eşek kayboldu. Bir gün Nasrettin Hoca'nın eşeği kaybolmuş. Hoca arkadaşlarının yanına gitmiş ve onlara... ''Eşeğim kayboldu. 4 gündür arıyorum. Bana yardım edin. Eşeğimi beraber arayalım.'' demiş. Arkadaşları bunu kabul etmişler ve hep beraber eşeği aramaya başlamışlar. Hoca arkadaşlarının yanında kendi kendine ''Allah'a şükürler olsun, Allah'a şükürler olsun.'' demiş. Arkadaşları buna şaşırmışlar. Hoca tekrar ''Allah'ım çok şükür.'' demiş ve gülmüş. Arkadaşları çok merak etmişler ve hocaya sormuşlar. ''Hoca, biz üzülüyoruz ve eşeğini arıyoruz. Sense şükürler olsun diyorsun ve seviniyorsun. Ne oldu, deli misin?'' Nasrettin Hoca şöyle cevap vermiş. ''Ben seviniyorum çünkü eşeğim yalnız kayboldu. Ben eşeğin üzerinde değildim. Bu yüzden ben kaybolmadım. Eşeğim kayboldu.''

Şirketinizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir, yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'ın Şahinköy'ü sakinleriyle telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ın Şahinköy'ü sakinleriyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Köy sakinlerine Ankara'dan selamlarını ileten Erdoğan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Köy halkı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi ve teşekkürlerini iletti. Ziyaret kapsamında AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Tuğba Işık Ercan ve beraberindeki heyet, Batı Trakya Türk toplumunun temsilcileriyle bir araya gelerek talep ve görüşlerini dinledi.

Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, katsa yaptırımları konusunda gereken adımları atıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, CNN Türk'te Hande Fırat'ın sorularını yanıtladı. Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın katsa yaptırımlarının kaldırılması konusunda güçlü irade ortaya koyduğunu söyledi. Bu kapsamda gerekli adımların atıldığını belirten Fidan, Savunma Bakanlığı ile birlikte çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Fidan, yaptırımların kaldırılmasına yönelik sürecin ilerleyen dönemde kamuoyuna yansıyacağını da sözlerine ekledi.

Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır arasında uluslararası ulaştırma koridorlarının kullanımında işbirliği. Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır arasında uluslararası ulaştırma koridorlarının kullanımında işbirliğine ilişkin mütabakat zaptının imzalandığını açıkladı. Uraloğlu, anlaşmayla başta orta koridor ve kalkınma yolu olmak üzere uluslararası ulaştırma koridorlarının daha etkin kullanılmasının, transit taşımacılığın güçlendirilmesinin ve rolü hatlarının

geldiğini belirtti. Bakan Uraloğlu ayrıca 5. Türkiye Denizcilik Zirvesi kapsamında Uluslararası Denizcilik Örgütü ile Türkmenistan, Pakistan ve Somali'den mevkidaşları ile bir araya gelerek denizcilik ve ulaştırma alanındaki işbirliği konularını değerlendirdi.

ile Lübnan'dan ortak komite kararı. Lübnan ile Suriye ekonomik, ticari, yatırım ve güvenlik alanlarında işbirliğini geliştirmek amacıyla Lübnan-Suriye Ortak Yüksek Komitesi'nin kurulmasına yönelik anlaşma imzaladı. Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ile Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin katıldığı imza töreninin ardından yapılan açıklamada komitenin iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendireceği belirtildi. Taraflar elektrik bağlantısı, ulaşım, ticaret ve sınır geçişlerinin kolaylaştırılması gibi alanlarda da yeni anlaşmalar yapılmasının hedeflendiğini açıkladı.

9 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Suriye'nin başkenti Şam'da tarihi Hamidiye Çarşısı'na giden yol üzerindeki Adalet Sarayı'nın yanındaki kafeyi hedef alan bombalı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Suriye İçişleri Bakanlığı, ülkenin en işlek noktalarından birinde meydana gelen saldırının el yapımı patlayıcıyla gerçekleştirildiğini açıkladı. Güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürürken saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Birleşik

Ankara'yı güçlü şekilde kınadı. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin başkenti Şam'ın Hicaz bölgesinde düzenlenen ve can kayıplarına yol açan saldırıyı güçlü şekilde kınadı. Bakanlık açıklamasında saldırıda yaşamını yitirenlere rahmet, yaralılara acil şifa dilenirken Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriye ile dayanışmasını sürdüreceği vurgulandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de yaptıkları açıklamalarda saldırıyı lanetleyerek Suriye halkına taziye mesajlarını iletti.

Suriye'ye yardım eli. Türkiye Cumhuriyeti Merkezde İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı İHH Sivas Şubesi hayırseverlerin desteğiyle temin edilen 1040 koruma kabını Suriye'deki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmak üzere bölgeye gönderdi. İHH Sivas Şubesi Başkanı Fatih Altun, yardım malzemelerinin kentte faaliyet gösteren bir plastik fabrikasının bağışıyla temin edildiğini belirterek destek veren hayırseverlere teşekkür etti.

ile kutlama mesajı yayımladı. Seman Ağa, vakfın 30 yılı aşkın süredir dini, sosyal, kültürel ve insani alanlarda önemli hizmetler gerçekleştirdiğini belirterek, Türkmen halkına yönelik çalışmalarından dolayı vakıf yönetimi ve mensuplarını tebrik etti.

izler. Bir medeniyetin izleri. Faziletli, haysiyetli, şerefli ve merhametli bir medeniyet. Bu medeniyetin kültürel değerleri, inanç ve geleneklerinin her biri köklü izler taşır. Sevgi ve hoşgörüyle perçinlenen zengin kültürümüzün tüm izleri Türkçenin Sesi Radyosu'nda. İzler. Ayak bastığımız her yer.

Medeniyetimizin izlerini takip ettiğimiz programımızdan bu hafta da merhaba dostlar. Bu bölümde Türk'ün kahramanlık ve şeref abidesi Çanakkale Zaferi, savunan orduların taarruz edenleri yenilgiye uğrattığı, sayı ve maddi açıdan üstünlüğü tartışılmaz güçlerin felce uğradığı, eşsiz bir mücadelenin anısını yaşatacağız. Onca imkansızlığa ve olumsuzluğa rağmen ırktan, renkten, mezhepten arınmış olarak birlik ve beraberlik içinde omuz omuza yan yana olmayı başardığı o günlerin izini süreceğiz. Dünya tarihinde dönüm noktası olduğu gibi güç dengelerinin tamamen değiştiği, yurttaşların belirleyici olduğu, kahramanlığın doruk noktasına ulaştığı bir azmin mücadelesini paylaşacağız.

Çanakkale Boğazı çok eskiden beri ticari, siyasi ve askeri açıdan stratejik önemi haiz bir yerdir. Bu bakımdan irdelendiğinde bazı devletlerin Çanakkale'yi ele geçirmek için bir takım politik amaçlı planları vardır. İstanbul'u aldıktan sonra toprakları ikiye bölüp devleti saf dışı bırakmak, Osmanlı'ya karşı Balkan devletlerini birleştirmek, Çarlık Rusyası'na yardım etmek de bu planlar dahilindedir. Ancak tüm bunların gerçekleştirilebilmesi Çanakkale'nin ele geçirilmesiyle mümkün olabilecektir. Birinci Dünya Savaşı sırasında kurgulanan planlar Çanakkale üzerine kurulur. 1915 Şubat ayının planları işlemeye başlar ve en güçlü saldırı 18 Mart 1915 günü gerçekleştirilir. Türk'ün zaferiyle sonuçlanan bu mücadelede ağır kayıplar verilir. Ve İstanbul'a deniz harekatıyla ulaşamayacaklarını kabul ederek kara harekatına başlarlar. Planın birinci bölümünde Boğaz girişindeki tabyaların susturulması, girişten itibaren Kepezburnu'na kadar olan orta müdafaa hattının tahribi, Kilitbahir-Çanakkale arasında Boğaz'ın dar olan kısmında merkez tabyalarının tahribi,

Baby, denizdeki mayınların temizlenmesi ve boğazı hakim tabyaların işgal edilerek Marmara'ya geçilmesi şeklinde sıralanan 4 aşamalı bir saldırı planı yapılmıştır. Osmanlı askerinin kahramanca mücadelesi ve savaş stratejileri tüm planları bozar ve bir milletin geleceği kurtulur. Bir hafta içerisinde Osmanlı Devleti'nin başkentine demir atmayı hedefleyen yenilmez armada da hezimete uğrar. Çanakkale Deniz Savaşları bir destan olan tarihin şanlı sayfalarındaki yerini alır. 18 Mart günü kazanılan deniz zaferi, vatan toprağına göz dikenleri kara savaşlarına yöneltir. 25 Nisan 1925 günü başlayan kara harekatında da Mehmetçik geçit vermez. Gelibolu'daki küçük bir kara parçası bir milletin ölüm kalım mücadelesine sahne olur. Arıburnu, Seddülbahir, Kumkale ve Anafartalar on binlerce askerin şehadet şerbetini içtiği yer olur. 9 ay süren kanlı çatışmaların sonunda Çanakkale'nin geçilmez olduğu dünyaya ilan edilir. Çanakkale geçilmez diyen Mehmetçik neler yaşamıştı? Ya ardında kalanlar, analar, bacılar. Bu amansız mücadele anılarda neler bırakmıştı acaba? İşte Çanakkale Savaşı anılarından kesitler.

Kendi cenaze namazını kılan askerleri duydunuz mu? Acı, kan ve cefanın kol gezdiği vatan toprağı için ölüm neydi ki? Şerbet içmek kadar kolaydı. Kirte muharebeleri sırasında bölükler arka siperlerde hücum sıralarını beklemektedir. Ön siperdekiler ileri fırlamış boğuşuyorlar. Yüzbaşı hücum için emir bekliyor. Bütün asker süngü takmış siperden fırlamak için hazır. Bütün dudaklar kıpır kıpır dualar okuyor. Kelime-i şehadet getiriyor. Süre uzuyor. Yüzbaşı erlere sesleniyor. Çocuklarım, sanıyorum biraz daha bekleyeceğiz. Önümüzde biraz daha zaman var. İleride arkadaşlarımız şehit oluyor. Hem onlar için hem de vakit varken kendi cenaze namazımızı kendimiz kılalım diyor. Arkadan Oflu Ali Çavuş bağırıyor. Er kişi niyetine. O gün yapılan hücumda kendi cenaze namazını kılan pek az kişi sağ kalabiliyor. Onlar Allah'a verdiği sözü tutuyorlar. Er Henry Bernis anlatıyor. Türklerin içinde iri yarı biri vardı. Neredeyse 2 metrenin üstünde olmalıydı. Bizimki de en az onun kadar iriydi. Sanırım prestij için iri adamlarını seçmişlerdi. İkisinde de beyaz bayraklar vardı ve ortada duruyorlardı. Ben ölüleri gömenlerden biri değildim ama siperin kenarında oturdum ve bir süre sonra yanlarına gidip Türk'e sığır kavurması ikram ettim. Gülümsedi. Çok sevinmiş göründü ve o da bana ipe dizilmiş incir verdi. Ceko adını verdiğimiz Türk askerlerinden ben de bizimkilerin hepsi de hoşlanmıştı. Onun için kötü bir söz söylendiğini duymadım. Temiz dövüşürlerdi ve dünyanın en cesur insanlarıydı. En yoğun ateş karşısında bile durmazlardı. Adeta fanatik insanlardı. Onlarla ateşkeste karşılaştığımızda çok esaslı insanlar oldukları sonucuna vardık. Anzaklı Ömer'in hikayesini duydunuz mu dostlar? 1957 yılında İstanbul Tıp Fakültesinden mezun olup ihtisas yapmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne giden Doktor Ömer Musluoğlu'nun anılarından paylaşalım. Yeni doktorların direkt olarak hasta tedavisine verilmediğinden laboratuvarda çalıştığı bir gün doktor yaşlıca bir hastadan kan almaya gidiyor. Kolunu açtığında hastanın pazusunda dövme şeklinde Türk bayrağı görüyor. Doktor hayretle "Siz Türk müsünüz?" diye soruyor. Hayır cevabıyla konuyu geçiştirmeye çalışıyor yaşlı adam. Ancak doktorun ısrarlarına dayanamayıp anlatmaya başlıyor. Yıl 1915. Sen hatırlamazsın o yılları. Çanakkale diye bir yer var Türkiye'de. Orada savaşmak üzere bütün Hristiyan devletlerden asker topluyorlardı. Ben Anzak'tım. Avustralya Anzaklarından. Bizi toplayıp dediler ki, barbar Türkler Hristiyan dünyasını yakıp yıkacaklar. Bütün dünya o barbarlara karşı cephe açmış

çok önemlidir. Biz de inandık sözlerine, vaatlerine. Savaşmak isteyenler arasına katıldık. Türklere karşı toplanan askerlerin tamamını Çanakkale'ye sevk ediyorlarmış. Bizi gemilere doldurup Mısır'a getirdiler. Mısır'da şöyle böyle birkaç ay talim gördük. Atış talimi. Ondan sonra da bizi alıp Çanakkale'ye getirdiler. Savaşın şiddetini ben ilk orada gördüm. Öyle ki denize düşen gülleler suları metrelerce yukarı fışkırtıyor, gökyüzünde havai fişekler geceyi gündüze çeviriyordu zaman zaman. Her taarruzda bizden de, Türklerden de yüzlerce insan hayatının baharında can veriyordu. Fakat biz hepimiz Türklerdeki gayret ve cesareti uzaktan gördükçe şaşırıyorduk. Teknolojik yönden çok çok üstün olduğumuz gibi sayı bakımından da fazlaydık. Peki onlara bu cesaret ve kuvveti veren şey neydi? İlk başlarda zannediyordum ki bize anlatıldığı gibi Türkler barbarlıktan böyle saldırıyorlar. Meğer barbarlıktan değil, kalplerindeki vatan sevgisinden kaynaklanıyormuş. Bunu nereden anladığımı söyleyeyim. Biz karaya çıktık, taarruz edemiyoruz. Bizi püskürtüyorlar. Tekrar taarruz ediyoruz. Bizi tekrar püskürtüyorlar. Tekrar taarruz ediyoruz. Derken böyle bir taarruzda başımdan yediğim bir dipçik darbesiyle kendimden geçmişim. Gözlerimi açtığımda kendimi yabancı insanların arasında gördüm. Nasıl korktuğumu anlatamam. Çünkü bize Türkleri barbar, vahşi kimseler olarak tanıttılar ya. Ama dikkat ettim. Yaralarımı sarmışlar. Bana hiç de öfkeli bakmıyorlar. Kendime geldim iyice. Bu defa çantalarında bulunan yiyeceklerden ikram ettiler bana. İyi biliyorum ki onların yiyecekleri çok çok azdı. Bu haldeyken bile kendileri yemeğim bana ikram ediyorlardı. Şoke oldum doğrusu. Dedim ki kendi kendime, bu adamlar isteseler şu anda beni öldürürler. Ama öldürmüyorlar. Veyahut isteseler önceden öldürebilirlerdi. Halbuki beni cephenin gerisine götürdüler. Biz esirlere misafir gibi davranıyorlardı. Bu duygularla yazıklar olsun bana dedim. Böyle asil insanlarla niye ben savaşıyorum? Niye savaşmaya gelmişim? Bu yalanı söyleyenler ne kadar Türk düşmanıymış diyerek pişman oldum. Ama bu pişmanlığın fayda etmiyor ki. Bu iyiliğe karşı ne yapsam düşündüm durdum günlerce. Nihayet bizi serbest bıraktılar. Memleketime döndüm. İşte memlekette Türk milletini ömür boyu unutmamak için koluma bu dövme Türk bayrağını yaptırdım. Bu bayrağın esrarı bu işte. Sohbet koyulaşınca Mr. Joseph Miller, Doktor Ömer'in paylaştıklarından aldığı ilhamla adına Anzaklı Ömer diyor. Hatta Müslüman olmaya karar veriyor. Son günlerini Amerika'da hasta yatağında geçiren Anzaklı Ömer'e, yıllar sonra da olsa Müslüman Türk milletine olan sevgisi sayesinde iman nasip oluyor.

Mehmetçiğin dostu Canberk'i de unutmadık. 17. Alay Komutanı Yarbay Hasan Bey askerleriyle birlikte ilerliyordu. Bu vaziyette Kilitbahir Köyü'nün ortasındaki meydan çeşmesine kadar gelirler. Çeşmenin önüne geldiklerinde bir şey komutanın dikkatini çeker. Üzeri yara bere içerisinde ve tüyleri dökülmüş bir köpek su içmek için çeşmeye yanaşmaya çalışıyordur. Onun bu perişan halini gören Hasan Bey bu duruma çok üzülür. Derhal atından iner ve köpeğin üzerindeki yaraları aldırmadan onu kucağına aldığı gibi çeşmenin yanına götürür. Hayvana su içirir, yaralarını temizler. Ardından karnını doyurur ve köpeği alarak yoluna devam eder. O günden sonra köpeği yanından ayırmaz Yarbay Hasan. Adını da Canberk koyar. Canberk kısa zamanda tüm Mehmetçiğin dostu olur. Türk askerleriyle siperden sipere atılır. Tüyleri yeniden çıkar. Yaraları tamamen iyileşir. Askerler sorarlar Hasan Bey'e. Komutanım, bu köpeğe neden bu kadar alaka gösteriyorsunuz? Komutan cevap verir. Yüce Allah'ın kıyamette bu köpeği

0: kimseye neden merhamet etmedin demesinden korkuyorum. Canberk'in hayatı değişir ama savaş tüm acımasızlığıyla devam eder. Yarbay Hasan yaralı bir Fransız askerine yardım etmek için yanına yaklaşır. Ancak bu iyiliği göremeyen bir başka asker Yarbay Hasan'ı yaralar. Canberk de olayı fark eder ve koşup Yarbay'ın yanına gelir. Yarbay'ın ellerini yüzünü yalar ve havlayarak onu cesaretlendirmeye çalışır. Ne var ki yarası ağır olan Yarbay Hasan orada can verir. Mehmetçik üzüntüyle Yarbay Hasan'ı uğruna savaştığı toprağa emanet etmek üzere ona mezar kazarlar. Bu arada Canberk de üzerine Türk bayrağı örtülen komutanın yanına kıvrılır. Yarbay Hasan'ı defnetmek üzere bayrağı kaldırırlar ancak Canberk oradan kalkmaz. Ne kadar uğraşsalar da Canberk'i kaldıramayan Mehmetçik onun da can verdiğini fark eder. Bu dostluğun karşısında saygıyla eğilen Mehmetçik, Yarbay Hasan'ı defnettikten sonra Canberk'i de onun ayak ucunda toprağa verir. Cihanın dört bir yanını kana bulayan Birinci Dünya Savaşı'nın en çetin yanıdır Çanakkale. Varlığına kastedilen bir milletin düşman karşısındaki asil mücadelesidir. O kadar çok anı vardır ki insanın içini titreten. Bir programa sığdıramayacağımız kadar çok. Son olarak savaşın seyrini değiştiren bir anıyı paylaşacağız sizlerle. Çanakkale'de 18 Mart 1915 günü dünya savaş tarihinde bir eşine rastlanmayan olayın kahramanı Seyit'tir. Seyit 1909'da askere alınır. 1915'te ise görev yeri Çanakkale Rumeli Mecidiye Bataryası'dır. En güçlü bataryalarımızdan Hamidiye Dardanos Baykuş Rumeli Mecidiye Bataryası'ndan atılan 28'lik bir mermi düşman sancak gemisi Queen Elizabeth'e isabet eder. Zırhla bir müddet sonra bütün namluları Rumeli Mecidiye Bataryamıza yöneltir ve bataryamız susar. Hayatta kalan batarya komutanı Yüzbaşı Hilmi Bey, kahraman evlatlarını kaybetmenin hüznü içindeyken yardım isteyen bir ses duyar. O sese doğru giden komutan toprağa eşeler ve ilk kurtulan Er Nideli Ali olur. Komutan ve Ali şehit ve yaralıları toplarken toprak üzerinde dikili duran bir ayağa rastlar ve hemen toprağa kazarlar. Toprak altındaki oksijensizlikten baygın olan Seyit'tir. Komutan Nideli Ali'ye Seyit'in başından ayrılmamasını tembihler. Bir müddet sonra şoku atlatan koca Seyit Ali'ye ne olduğunu sorar. Bu sırada gözü ayakta kalan tek topa takılır ve yattığı yerden oturarak doğrulduğunda etrafı süzer. Bakar ki arkadaşlarının vücutları etrafa dağılmış. Bu manzara karşısında bir yanardağın lavları gibi püsküren koca Seyit ayakta topa doğru koşar. Nideli Ali şaşkındır. Seyit bakar ki top sağlam. Yalnız mermiyi kaldıracak metaforası bozuktur. İşte o anda vatan millet sevgisi, bayrak sancak sevgisi ve inancın çelikleştirdiği Seyit, yerde duran 215 kiloluk mermiyi Nideli Ali yardımıyla kucaklayarak 2 metre yükseklikte bulunan topun merdivenlerinden çıkarır. Mermiyi namluya sürer de infilak ettirir. Nideli Ali bu merminin hedefe isabetini görebilmek için gözetleme yerine geçer. Gördüğü manzara düşmanın Ocean zırhlısına tam isabet kaydedildiğidir. Sağa sola alev kusarak ilerleyen gemi siyah dumanlar içinde kalır. Dümensiz kaldığı için Nusrat'ın döşediği mayınlara çarparak hızla batar. O anda onbaşı rütbesi verilen Seyit'in attığı mermi bir tek mermi. Çılgın Ocean'ı durdurmakla kalmaz, savaşın kaderini de değiştirir. Türk ulusunun dünyanın modern silahlarla donanımlı en güçlü ordularına karşı göğüs göğüse bir mücadeleyle eşsiz bir kahramanlık ve cesaret örneği sergilediği topraklardır Çanakkale. Oldukça kısıtlı imkanlarla dünyanın en güçlü ordularına karşı kazanılan ve tarihe altın harflerle yazılan bir zaferdi. Özgürlük ve bağımsızlık uğruna verilen mücadelenin sembolüdür. Bu yüzden Çanakkale geçilmez. O tarihlerde Anafartalar Grup Komutanı olan Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, 1934 yılında 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törende bir konuşma yapar. Burada Anzak askerlerinin annelerine hitap eder ve şöyle der: "Bu memleketin toprakları üzerinde kanlarını döken kahramanlar, burada bir dost vatanın toprağındasınız. Huzur ve sükun içinde uyuyunuz. Sizler Mehmetçik'le yan yana, koyun koyunasınız. Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar, gözyaşlarınızı dindiriniz. Evlatlarınız bizim bağrımızdadır. Huzur içindedirler ve huzur içinde rahat uyuyacaklardır. Onlar bu toprakta canlarını verdikten sonra artık bizim evlatlarımız olmuşlardır." Atatürk'ün bu hitabına daha sonra bir Anzak annesi tarafından cevap yazılır: "Gelibolu topraklarında yitirdiğimiz evlatlarımızın acısını Ali Cenap sözleriniz hafifletti. Gözyaşlarımız dindi. Bir ana olarak bana bir güzelim teselli bahşetti. Yavrularımızın sonsuz uykularında huzur içinde dinlendiklerinden hiç kuşkumuz kalmadı. Majesteleri kabul buyururlarsa bizler de kendilerine ata demek istiyoruz. Çünkü yavrularımızın mezarları başında söylediğiniz sözler ancak bir öz babanın sözleri gibi yüce, ilahi. Evlatlarımızı bir baba gibi kucaklayan büyük ataya tüm analar adına şükran, sevgi, saygıyla." Ve o gün bugündür dostlar, Avustralya ve Yeni Zelandalı asker yetkililerle on binlerce Anzak torunu 18 Mart'ta Çanakkale'de buluşur ve atalarını anarlar. Programımızı noktalarken, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz.
1: İzler. Bir medeniyetin izleri. Faziletli, haysiyetli, şerefli ve merhametli bir medeniyet. Bu medeniyetin kültürel değerleri, inanç ve geleneklerinin her biri köklü izler taşır. Sevgi ve hoşgörüyle perçinlenen zengin kültürümüzün tüm izleri Türkçenin Sesi Radyosu'nda. İzler. Ayak bastığımız her yer.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'ın Şahinköy'ü sakinleriyle telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ın Şahinköy'ü sakinleriyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Köy sakinlerine Ankara'dan selamlarını ileten Erdoğan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Köy halkı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi ve teşekkürlerini iletti. Ziyaret kapsamında AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Tuğba Işık Ercan ve beraberindeki heyet, Batı Trakya Türk toplumunun temsilcileriyle bir araya gelerek talep ve görüşlerini dinledi.

Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, kasa yaptırımları konusunda gereken adımları atıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, CNN Türk'te Hande Fırat'ın sorularını yanıtladı. Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın kasa yaptırımlarının kaldırılması konusunda güçlü irade ortaya koyduğunu söyledi. Bu kapsamda gerekli adımların atıldığını belirten Fidan, Savunma Bakanlığı ile birlikte çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Fidan, yaptırımların kaldırılmasına yönelik sürecin ilerleyen dönemde kamuoyuna yansıyacağını da sözlerine ekledi.

Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır arasında uluslararası ulaştırma koridorlarının kullanımında işbirliği. Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır arasında uluslararası ulaştırma koridorlarının kullanımında işbirliğine ilişkin mütabakat zaptının imzalandığını açıkladı. Uraloğlu, anlaşmayla başta orta koridor ve kalkınma yolu olmak üzere uluslararası ulaştırma koridorlarının daha etkin kullanılmasının, transit taşımacılığın güçlendirilmesinin ve ro-ro hatlarının geliştirilmesinin hedeflendiğini belirtti. Bakan Uraloğlu ayrıca 5. Türkiye Denizcilik Zirvesi kapsamında Uluslararası Denizcilik Örgütü ile Türkmenistan, Pakistan ve Somali'den mevkidaşları ile bir araya gelerek denizcilik ve ulaştırma alanındaki işbirliği konularını değerlendirdi.

ile Lübnan'dan ortak komite kararı. Lübnan ile Suriye ekonomik, ticari, yatırım ve güvenlik alanlarında işbirliğini geliştirmek amacıyla Lübnan-Suriye Ortak Yüksek Komitesi'nin kurulmasına yönelik anlaşma imzaladı. Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ile Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin katıldığı imza töreninin ardından yapılan açıklamada komitenin iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendireceği belirtildi. Taraflar elektrik bağlantısı, ulaşım, ticaret ve sınır geçişlerinin kolaylaştırılması gibi alanlarda da yeni anlaşmalar yapılmasının hedeflendiğini açıkladı.

9 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Suriye'nin başkenti Şam'da tarihi Hamidiye Çarşısı'na giden yol üzerindeki Adalet Sarayı'nın yanındaki kafeyi hedef alan bombalı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Suriye İçişleri Bakanlığı, ülkenin en işlek noktalarından birinde meydana gelen saldırının el yapımı patlayıcıyla gerçekleştirildiğini açıkladı. Güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürürken saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Birleşmiş Milletler

Türkiye Cumhuriyeti Suriye'nin başkenti Şam'da yapılan saldırıyı güçlü şekilde kınadı. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Suriye'nin başkenti Şam'ın Hicaz bölgesinde düzenlenen ve can kayıplarına yol açan saldırıyı güçlü şekilde kınadı. Bakanlık açıklamasında saldırıda yaşamını yitirenlere rahmet, yaralılara acil şifa dilenirken Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriye ile dayanışmasını sürdüreceği vurgulandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de yaptıkları açıklamalarda saldırıyı lanetleyerek Suriye halkına taziye mesajlarını iletti.

Suriye'ye yardım eli. Türkiye Cumhuriyeti Merkezli İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı İHH Sivas Şubesi hayırseverlerin desteğiyle temin edilen 1040 koruma kabını Suriye'deki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmak üzere bölgeye gönderdi. İHH Sivas Şubesi Başkanı Fatih Altun, yardım malzemelerinin kentte faaliyet gösteren bir plastik fabrikasının bağışıyla temin edildiğini belirterek destek veren hayırseverlere teşekkür etti.

Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Mehmet Seman Ağa, Türkmeleli Vakfı'nın 30. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı. Irak

kutlama mesajı yayımladı. Seman Ağa, vakfın 30 yılı aşkın süredir dini, sosyal, kültürel ve insani alanlarda önemli hizmetler gerçekleştirdiğini belirterek, Türkmen halkına yönelik çalışmalarından dolayı vakıf yönetimi ve mensuplarını tebrik etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

97.8 Yurt FM'den herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün siz değerli dinleyicilerimize Suriye Türkmen tarihi konumuzun 12. bölümünü aktaracağız.

gelirlerinin vergi nizamı. İkinci kısım. Kayıt defterlerinde çoğu Türkmenlerin koyunu olmasına rağmen toprak vergisi yazıldıkları da görülmektedir. 16. yüzyılda toprak vergisi 12 gümüş para olup bu miktar 24 koyunun vergisine karşılık gelmekteydi. Dolayısıyla 24'ten daha az koyunu olanlar toprak vergisi statüsündeydiler. 17. yüzyılda ise her 100 koyun için 5,5 kuruş vergi alındığına ve bu miktar da toprak vergisi resmine eşit olduğuna göre 100 adet ve bundan aşağı sayıda koyunu olanların toprak vergisi statüsünde değerlendirildiği sonucu ortaya çıkmaktadır.

Bazen 300 koyunu olanlar dahi toprak vergisi sayılmıştır. Ki bu durum vergilendirme sırasında Türkmenlerin ekonomik ve sosyal durumlarının da göz önünde bulundurulduğunu göstermektedir. Ayrıca oturak durumlarda olanlardan, küçük çapta hayvancılığın yanı sıra tarımla da uğraştıklarından, göçerlerden farklı olarak 7,5 kuruş toprak vergisi alınmaktaydı. Halep Türkmenlerinin vergi memurları oldukça karşılıksız vergi, nikah vergisi ve ceza vergisi toplardı. Düzenli vergi yoluyla toplanan bu çeşitli gelirlerin yıllık tutarı 1642'de 1000 kuruş, 1663, 1667 ve 1673 yıllarında ise 1500 kuruş idi.

Türkmenler sattıkları yoğurt için de pazar vergisi adı altında bir ücret öderlerdi. Antep'te düzenli vergi yoluyla Türkmenlerden toplanan vergi miktarı 1663'te 130 kuruş, 1667 ve 1673 yıllarında 120 kuruş idi. Halep Türkmenlerinin 1642'de toplam olarak 696.964 adet koyunları ve 6.322 adet de develeri bulunmaktaydı. 1663'te ise Türkmenlerin sahip oldukları koyunların toplam adedi 579.267, develerinin toplam adedi de 5.073 idi. Buna göre Halep Türkmenlerinin besledikleri koyun ve deve adedinde 17. yüzyılın ikinci yarısında önemli miktarda azalma olduğu gözlenmiştir.

İran, Mısır ve Anadolu arasındaki yolların üzerinde bir kavşak noktada kurulmuş olan Halep, sahip olduğu stratejik önemi ve uluslararası ticarette bir dağıtım merkezi olmasından dolayı orta çağlardan beri Orta ve Yakın Doğu'nun en önemli kentlerinden biri olmuştur.

Özellikle Svevkliler zamanında yavaş yavaş kalkınarak ticari alanda bölgesindeki üstünlüğünü kabul ettiren ve Romalılar zamanında da gelişmiş bir şehir hüviyetine bürünen Halep, Hamdaniler zamanında da başkent olma şerefine ulaşmıştır. Bu sayede birçok imar çalışması yapılarak şehrin büyütülmesi ve kalkınması sağlandığı gibi Halep'in uluslararası ticarette bir köprü konumuna gelmesi de sağlanmıştır. Halep şehri, Eyyubi ve Memluklu döneminde Moğol ve Timur saldırıları

1516'da Osmanlı hakimiyetine geçtikten sonra bir sancak olarak teşkilatlandırılan Halep, Şam beyliklerine bağlanmış ve bu idari vaziyeti 16. yüzyılın ortalarına kadar devam ettirmiştir. Nihayet bölgede iç huzurun korunması maksadıyla 1549 yılında Halep Beylerbeyliği teşkil edilmiş ve bu tarihten itibaren de Halep aynı adı taşıyan en büyük idari birim olmuştur.

Osmanlı döneminde iç güvenliğin sağlanması ve artık bir sınır kenti olmamasından dolayı dış tehdit ve tehlikelerden uzak olması ve paşaların burada çok büyük imaretlerle birlikte büyük iş merkezleri olan çok sayıda han ve kapalı çarşı inşa etmiş olmaları, Halep'in uluslararası ticaretteki öneminin daha da artmasını, İran ve Uzak Doğu'dan gelen kıymetli malların bir pazarlama merkezi durumuna gelmesini sağlamıştır. Başta Antakya olmak üzere Halep bölgesinde yer alan kasabalarda iktisadi alanda en büyük gelişmelerine Osmanlılar zamanında erişmişlerdir.

Şirketinizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir, yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'ın Şahinköy'ü sakinleriyle telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ın Şahinköy'ü sakinleriyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Köy sakinlerine Ankara'dan selamlarını ileten Erdoğan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Köy halkı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi ve teşekkürlerini iletti. Ziyaret kapsamında AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Tuğba Işık Ercan ve beraberindeki heyet, Batı Trakya Türk toplumunun temsilcileriyle bir araya gelerek talep ve görüşlerini dinledi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, kasa yaptırımları konusunda gereken adımları atıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, CNN Türk'te Hande Fırat'ın sorularını yanıtladı. Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın kasa yaptırımlarının kaldırılması konusunda güçlü irade ortaya koyduğunu söyledi. Bu kapsamda gerekli adımların atıldığını belirten Fidan, Savunma Bakanlığı ile birlikte çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Fidan, yaptırımların kaldırılmasına yönelik sürecin ilerleyen dönemde kamuoyuna yansıyacağını da sözlerine ekledi.

Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır arasında uluslararası ulaştırma koridorlarının kullanımında işbirliği. Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır arasında uluslararası ulaştırma koridorlarının kullanımında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptının imzalandığını açıkladı. Uraloğlu, anlaşmayla başta orta koridor ve kalkınma yolu olmak üzere uluslararası ulaştırma koridorlarının daha etkin kullanılmasının, transit taşımacılığın güçlendirilmesinin ve Ro-Ro hatlarının geliştirilmesinin hedeflendiğini belirtti. Bakan Uraloğlu ayrıca 5. Türkiye Denizcilik Zirvesi kapsamında Uluslararası Denizcilik Örgütü ile Türkmenistan, Pakistan ve Somali'den mevkidaşları ile bir araya gelerek denizcilik ve ulaştırma alanındaki işbirliği konularını değerlendirdi.

Suriye ile Lübnan'dan ortak komite kararı. Lübnan ile Suriye ekonomik, ticari, yatırım ve güvenlik alanlarında işbirliğini geliştirmek amacıyla Lübnan-Suriye Ortak Yüksek Komitesi'nin kurulmasına yönelik anlaşma imzaladı. Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ile Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin katıldığı imza töreninin ardından yapılan açıklamada komitenin iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendireceği belirtildi. Taraflar elektrik bağlantısı, ulaşım, ticaret ve sınır geçişlerinin kolaylaştırılması gibi alanlarda da yeni anlaşmalar yapılmasının hedeflendiğini açıkladı.

9 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Suriye'nin başkenti Şam'da tarihi Hamidiye Çarşısı'na giden yol üzerindeki Adalet Sarayı'nın yanındaki kafeyi hedef alan bombalı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Suriye İçişleri Bakanlığı, ülkenin en işlek noktalarından birinde meydana gelen saldırının el yapımı patlayıcıyla gerçekleştirildiğini açıkladı. Güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürürken saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Birleşmiş Milletler

Türkiye Cumhuriyeti Suriye'nin başkenti Şam'da yapılan saldırıyı güçlü şekilde kınadı. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Suriye'nin başkenti Şam'ın Hicaz bölgesinde düzenlenen ve can kayıplarına yol açan saldırıyı güçlü şekilde kınadı. Bakanlık açıklamasında saldırıda yaşamını yitirenlere rahmet, yaralılara acil şifa dilenirken Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriye ile dayanışmasını sürdüreceği vurgulandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de yaptıkları açıklamalarda saldırıyı lanetleyerek Suriye halkına taziye mesajlarını iletti.

Suriye'ye yardım eli. Türkiye Cumhuriyeti Merkezli İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı İHH Sivas Şubesi, hayırseverlerin desteğiyle temin edilen 1040 koruma kabını Suriye'deki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmak üzere bölgeye gönderdi. İHH Sivas Şubesi Başkanı Fatih Altun, yardım malzemelerinin kentte faaliyet gösteren bir plastik fabrikasının bağışıyla temin edildiğini belirterek destek veren hayırseverlere teşekkür etti.

Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Mehmet Seman Ağa, Türkmeneli Vakfı'nın 30. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı. Irak

kutlama mesajı yayımladı. Seman Ağa, vakfın 30 yılı aşkın süredir dini, sosyal, kültürel ve insani alanlarda önemli hizmetler gerçekleştirdiğini belirterek, Türkmen halkına yönelik çalışmalarından dolayı vakıf yönetimi ve mensuplarını tebrik etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

97.8 MHz.

Muay Thai şampiyonasında 16 madalya kazandı. Malezya'da düzenlenen Uluslararası Muay Thai Dernekleri Federasyonu Elite Büyükler Dünya Muay Thai Şampiyonası'nda milli sporcularımız büyük bir başarıya imza attı. Ay yıldızlı sporcular şampiyonayı 4 altın, 5 gümüş ve 7 bronz olmak üzere toplam 16 madalya ile tamamladı. Elde edilen bu sonuçla Türkiye organizasyonda dikkat çeken ülkeler arasında yer aldı. Milli takımın başarısı spor camiasında sevinçle karşılandı.

Sümeyye Boyacı'dan Fransa'da altın madalya. Milli sporcu Sümeyye Boyacı Fransa'daki World serisi yarışında 50 metre sırt üstünde altın madalya kazandı. Zorlu hazırlık sürecine rağmen yarışa odaklandığını belirten milli sporcu Türkiye'ye bir kez daha gurur yaşattı.

Tuğçe Bedar'dan Çin'de gümüş madalya. Milli judocumuz Tuğçe Bedar, Çin'de düzenlenen 2026 Qingdao Grand Slam Prix'de gümüş madalya kazandı. Milli judocumuz gösterdiği başarılı performansla Türkiye'ye bir kez daha gurur yaşattı.

Atletler takımımızdan bronz madalya. Almanya'da düzenlenen Uluslararası Atıcılık Sporları Federasyonu Gençler Tüm Dallar Atıcılık Dünya Şampiyonası Trump Genç Erkekler kategorisinde mücadele eden milli takımımız büyük bir başarı elde ederek dünya üçüncüsü oldu ve bronz madalya kazandı. Takımda yer alan Ege Keten, Hüseyin Efe Özmen ve Egemen Ağca sergiledikleri başarılı performansla ülkemizi gururlandırdı ve podyuma çıkmayı başardı. Dünya üçüncüsü oldu ve bronz madalya kazandı. Takımda yer alan Ege Keten, Hüseyin Efe Özmen ve Egemen Ağca sergiledikleri başarılı performansla ülkemiz dünya üçüncüsü oldu ve bronz madalya kazandı. Takımda yer alan Ege Keten, Hüseyin Efe Özmen ve Egemen Ağca sergiledikleri başarılı performansla ülkemizi gururlandırdı ve podyuma çıkmayı başardı. Stasyonda Su Dünya Gençler Sıralamasında birinci oldu.

Milliler Komen Kupası'nda 16 madalya kazandı. Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen Komen Kupası'nda milli yüzücülerimiz 6 altın, 4 gümüş ve 6 bronz madalya kazandı. Takım sıralamasında milliler erkeklerde ikinci, kadınlarda üçüncü, genel klasmanda ise ikinci oldu.

Bilenin sultanları Çin'i 3-2 mağlup etti. A milli kadın voleybol takımımız 2026 VNL'li ikinci etabında Çin'i 3-2 yenerek Ankara etabını 4-4 ile tamamladı. Vargas'ın 36 sayıyla yıldızlaştırdığı mücadelede milliler büyük bir geri dönüşe imza attı. Setler 25-21, 26-28, 23-25, 25-16, 15-12.

97.8 MHz Yurt FM'den spor haberleri bültenimizin sonuna geldik. Bir sonraki spor haberleri bültenimizde buluşmak dileğiyle hoşça kalın. Bizlere info@yurtfm.org internet sitemizden ve 0348 813 5872 numaralı telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz.

0: Радио Юрт-ФМ.
1: Nasıl anlatayım pişmanlığımı?

Duydum ki bizi bırakmaya azmediyorsun. Etme. Başka bir yar, başka bir dosta meylediyorsun. Etme. Sen yad eller dünyasında ne arıyorsun yabancı? Hangi hasta gönüllüyü kastediyorsun? Etme. Ey ay, felek harap olmuş, ziyan olmuş senin için. Bizi öyle harap, öyle ziyan ediyorsun. Etme. Ey makamı var ile yokun üstünde olan, sen varlık sahasını terk ediyorsun. Etme. Sen yüz çevirecek olsan ay kapkara olur gamdan. Sen ayın da evini yıkmayı kastediyorsun. Etme. Aşıklarla başa çıkacak gücün yoksa eğer, aşka öyleyse ne diye hayret ediyorsun? Etme. Şekerliğinin içinde zehir olsa dokunmaz bize. Sen zehri şeker, şekeri zehrediyorsun. Etme. Harama bulaşan gözün güzelliğinin hırsızı. Ey hırsızlığa da değen, hırsızlık ediyorsun. Etme. İsyan et arkadaşım, söz söyleyecek an değil. Aşkın baygınlığıyla ne meşk ediyorsun? Etme.

0: Gorge.
1: Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'ın Şahinköy'ü sakinleriyle telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ın Şahinköy'ü sakinleriyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Köy sakinlerine Ankara'dan selamlarını ileten Erdoğan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Köy halkı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi ve teşekkürlerini iletti. Ziyaret kapsamında AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Tuğba Işık Ercan ve beraberindeki heyet, Batı Trakya Türk toplumunun temsilcileriyle bir araya gelerek talep ve görüşlerini dinledi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Katsa yaptırımları konusunda gereken adımları atıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, CNN Türk'te Hande Fırat'ın sorularını yanıtladı. Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın kassa yaptırımlarının kaldırılması konusunda güçlü irade ortaya koyduğunu söyledi. Bu kapsamda gerekli adımların atıldığını belirten Fidan, Savunma Bakanlığı ile birlikte çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Fidan, yaptırımların kaldırılmasına yönelik sürecin ilerleyen dönemde kamuoyuna yansıyacağını da sözlerine ekledi.

Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır arasında uluslararası ulaştırma koridorlarının kullanımında işbirliği. Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır arasında uluslararası ulaştırma koridorlarının kullanımında işbirliğine ilişkin mütabakat zaptının imzalandığını açıkladı. Uraloğlu, anlaşmayla başta orta koridor ve kalkınma yolu olmak üzere uluslararası ulaştırma koridorlarının daha etkin kullanılmasının, transit taşımacılığın güçlendirilmesinin ve Ro-Ro hatlarının geliştirilmesinin hedeflendiğini belirtti. Bakan Uraloğlu ayrıca 5. Türkiye Denizcilik Zirvesi kapsamında Uluslararası Denizcilik Örgütü ile Türkmenistan, Pakistan ve Somali'den mevkidaşları ile bir araya gelerek denizcilik ve ulaştırma alanındaki işbirliği konularını değerlendirdi.

ile Lübnan'dan ortak komite kararı. Lübnan ile Suriye ekonomik, ticari, yatırım ve güvenlik alanlarında işbirliğini geliştirmek amacıyla Lübnan-Suriye Ortak Yüksek Komitesi'nin kurulmasına yönelik anlaşma imzaladı. Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ile Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin katıldığı imza töreninin ardından yapılan açıklamada komitenin iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendireceği belirtildi. Taraflar elektrik bağlantısı, ulaşım, ticaret ve sınır geçişlerinin kolaylaştırılması gibi alanlarda da yeni anlaşmalar yapılmasının hedeflendiğini açıkladı.

9 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Suriye'nin başkenti Şam'da tarihi Hamidiye Çarşısı'na giden yol üzerindeki Adalet Sarayı'nın yanındaki kafeye hedef alan bombalı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Suriye İçişleri Bakanlığı, ülkenin en işlek noktalarından birinde meydana gelen saldırının el yapımı patlayıcıyla gerçekleştirildiğini açıkladı. Güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürürken saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Birleşik

saldırıyı güçlü şekilde kınadı. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin başkenti Şam'ın Hicaz bölgesinde düzenlenen ve can kayıplarına yol açan saldırıyı güçlü şekilde kınadı. Bakanlık açıklamasında saldırıda yaşamını yitirenlere rahmet, yaralılara acil şifa dilenirken Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriye ile dayanışmasını sürdüreceği vurgulandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de yaptıkları açıklamalarda saldırıyı lanetleyerek Suriye halkına taziye mesajlarını iletti.

Afganistan Suriye'ye yardım eli. Türkiye Cumhuriyeti Merkezli İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı İHA Sivas Şubesi hayırseverlerin desteğiyle temin edilen 1040 koruma kabını Suriye'deki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmak üzere bölgeye gönderdi. İHA Sivas Şubesi Başkanı Fatih Altun, yardım malzemelerinin kentte faaliyet gösteren bir plastik fabrikasının bağışıyla temin edildiğini belirterek destek veren hayırseverlere teşekkür etti.

Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Mehmet Seman Ağa, Türkmeleli Vakfı'nın 30. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı. Irak

kutlama mesajı yayımladı. Seman Ağa, vakfın 30 yılı aşkın süredir dini, sosyal, kültürel ve insani alanlarda önemli hizmetler gerçekleştirdiğini belirterek, Türkmen halkına yönelik çalışmalarından dolayı vakıf yönetimi ve mensuplarını tebrik etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Eyvallah.
1: Var olun beyim.
0: Allah yar ve yardımcımız olsun inşallah. Amin.

duman çökmüş Kızıldağ'ın başına, şehit düşmüş toprağına taşına, bakmadılar akan gözün yaşına, ağlayıp gittiler Türkmen dağına. 45 dağında düşmanlar dolaşır, dolaşır da Türkmenlere dalaşır, ana bacı şehidini ağlaşır, dağlayıp gittiler Türkmen dağına. Vurdular, sürdüler bizi obadan, güç versin bizlere ulu yaradan, ölsek bile vazgeçmeyiz buradan. Dağıtıp gittiler Türkmen dağını. Alparslan Süleyman Şah torunları, analar aslan doğurmuş bunları, bizim için feda edip canları, yurt edip gittiler Türkmen dağını. Türkmen oğlu, kesme umudu haktan, ecdat mirasıdır bu güzel vatan. Muzaffer olacak, muzaffer olacak ordu komutan. Tarihe yazalım, tarihe yazalım Türkmen dağını.

Bugün hakikaten ocak yıkıldı, direkleri temelinden söküldü. Üstü açık kaldı, çadır büküldü. Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Ocağın sıcağı seninle gitti. 13 çocuğunu bak öksüz etti. Bugün ilk gecesin yabanda yattı. Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Bugün viranedir o eski ocak. Bülbülün yerinde bayğuş ötecek. Sensiz bunda duman nasıl tutacak? Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Hakikat ateşten betermiş narın. Biraz gecikirsek yolda gözlerin. Sen gittin bak işte boş kaldı yerin. Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Babadan yetimdik, sen tekrar ettin. Bize söylemeden aniden gittin. Fırkanı kimlere emanet ettin? Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Gittin.

1979'un kışıydı. Sertti, soğuktu. İstanbul'a kar yağıyordu. Kömür yanıyordu sobalarda. Geceleri polisler, bekçiler oluyordu. Bir de biz oluyorduk. Ölümüne üşüyorduk ha. Yalan yok, polisler de üşüyordu. 16 yaşındaydım. Her şeyi bükecek bileğim vardı. 16 yaşındaydım, aslan gibi ortadaydım. Gündüzleri okulda coğrafya defterimin arkasına senin için şiirler, geceleri duvarlara ülkemi kurtarmak için kahrolsun yazacak kadar adamdım. 16 yaşındaydım. Ne senin haberin oluyordu şiirlerimden, ne de birileri kahroluyordu mahalle duvarına çiziktirdiğim harflerimden. 16 yaşındaydım. Yalan yok. İstanbul'a kar yağıyordu.

Ben yazmaya böyle başladım. Coğrafya defterim bir eskiciye kurban gitti. Duvarlarına yüreğimi bağırdığım o evler birer birer yıkıldı gitti. Şimdi güzel kağıtlara yazıyorum, kocaman laflar ediyorum ama hiçbirini sevmiyorum. Oysa 16 yaşındaydım, aydınlık bir yüzüm vardı. 79'un kışıydı, sertti, soğuktu. İstanbul'a kar yağıyordu, kömür yanıyordu sobalarda. Geceleri polisler bekçiler oluyordu, bir de biz oluyorduk, ölümüne üşüyorduk ha. Yalan yok, polislerdi.

Başlar biliyordum, kitaplar okuyordum. Koşarak ve ıslanmadan geçiyordum sulardan. Koşarak ve ıslanmadan yaşıyordum. Bak, İstanbul'u seviyordum. Seni seviyordum. Dualar öğreniyordum. Meydanlarda toplanıp bağırıyordum. Herkes gibiydim işte. Herkes kadar cesur. Herkes kadar korkak. Herkes kadar delikanlı. Herkes kadar buralı. Ve herkes kadar...

herkes gibiydik hepimiz. Hepimiz birer bahaneyle aşık oluyor, çiçeklerin isimlerini ezberliyor, kalın kitaplardan çok şey öğreniyor, bir yağmurun altında ıslanıyordu. 79'un kışıydı, sertti, soğuktu, İstanbul'a kar yağıyordu. Ağzımızdan dumanlar çıkıyordu konuşurken, cebimizden bozuk paralar. Yüreğimizden çok yakına ait kocaman umutlar, kocaman ütopyalar. Bir gün mutlaka yani diyorduk, yakında diyorduk, haklıyız diyorduk, güçlüyüz diyorduk. Ali'cin arkasında toplanıyorduk. Gece adamı içine çekiyordu, biz geceyi içimize çekiyorduk. En güzel ben yazıyordum duvarlara yazıları, herkes beni seviyordu. En güzel şiirleri de ben yazıyordum oysa coğrafya defterimin arkasına, bunu kimse bilmiyordu. Sizin evin duvarına kahrolsun diye yazıyordum ve hızla kaçıyordum. Arkamızdan polisler geliyordu. Sizin evin duvarına bir kez olsun seni seviyorum diye yazamadım. O zaman duvarlara öyle şeyler yazılmıyordu. Dedim ya, 79'un kışıydı. Sertti, soğuktu. İstanbul'a kar yağıyordu. Kömür yanıyordu sobalarda. Geceleri polisler bekçiler oluyordu. Bir de biz oluyorduk. Ölümüne üşüyorduk ha. Yalan yok. Polisler de üşüyordu. İstanbul'a

Yanlasan sana olan sevdam, gülüşün gidişi sakladığı gibi saklıyorum seni. Ve ben kaybolmuş bir zamanın kaybolmuş yolcusu gibiyim şimdi. Adım adım hasret, alev alev yanarım bu sevda yangınında. Unutma yar, güneşin doğuşu gülüşün, batışı ölümümdür.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ın Şahinköy'ü sakinleriyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Köy sakinlerine Ankara'dan selamlarını ileten Erdoğan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Köy halkı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi ve teşekkürlerini iletti. Ziyaret kapsamında AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Tuğba Işık Ercan ve beraberindeki heyet, Batı Trakya Türk toplumunun temsilcileriyle bir araya gelerek talep ve görüşlerini dinledi.

Cumhuriyet Dışişleri Bakanı Fidan, katsa yaptırımları konusunda gereken adımları atıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, CNN Türk'te Hande Fırat'ın sorularını yanıtladı. Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın katsa yaptırımlarının kaldırılması konusunda güçlü irade ortaya koyduğunu söyledi. Bu kapsamda gerekli adımların atıldığını belirten Fidan, Savunma Bakanlığı ile birlikte çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Fidan, yaptırımların kaldırılmasına yönelik sürecin ilerleyen dönemde kamuoyuna yansıyacağını da sözlerine ekledi.

Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır arasında uluslararası ulaştırma koridorlarının kullanımında işbirliği. Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır arasında uluslararası ulaştırma koridorlarının kullanımında işbirliğine ilişkin mütabakat zaptının imzalandığını açıkladı. Uraloğlu, anlaşmayla başta orta koridor ve kalkınma yolu olmak üzere uluslararası ulaştırma koridorlarının daha etkin kullanılmasının, transit taşımacılığın güçlendirilmesinin ve ro-ro hatlarının geliştirilmesinin hedeflendiğini belirtti. Bakan Uraloğlu ayrıca 5. Türkiye Denizcilik Zirvesi kapsamında Uluslararası Denizcilik Örgütü ile Türkmenistan, Pakistan ve Somali'den mevkidaşları ile bir araya gelerek denizcilik ve ulaştırma alanındaki işbirliği konularını değerlendirdi.

Lübnan'dan ortak komite kararı. Lübnan ile Suriye ekonomik, ticari, yatırım ve güvenlik alanlarında işbirliğini geliştirmek amacıyla Lübnan-Suriye Ortak Yüksek Komitesi'nin kurulmasına yönelik anlaşma imzaladı. Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ile Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin katıldığı imza töreninin ardından yapılan açıklamada komitenin iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendireceği belirtildi. Taraflar elektrik bağlantısı, ulaşım, ticaret ve sınır geçişlerinin kolaylaştırılması gibi alanlarda da yeni anlaşmalar yapılmasının hedeflendiğini açıkladı.

9 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Suriye'nin başkenti Şam'da tarihi Hamidiye Çarşısı'na giden yol üzerindeki Adalet Sarayı'nın yanındaki kafeye hedef alan bombalı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Suriye İçişleri Bakanlığı, ülkenin en işlek noktalarından birinde meydana gelen saldırının el yapımı patlayıcıyla gerçekleştirildiğini açıkladı. Güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürürken saldırıyı henüz

saldırıyı güçlü şekilde kınadı. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin başkenti Şam'ın Hicaz bölgesinde düzenlenen ve can kayıplarına yol açan saldırıyı güçlü şekilde kınadı. Bakanlık açıklamasında saldırıda yaşamını yitirenlere rahmet, yaralılara acil şifa dilenirken Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriye ile dayanışmasını sürdüreceği vurgulandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de yaptıkları açıklamalarda saldırıyı lanetleyerek Suriye halkına taziye mesajlarını iletti.

Afganistan Suriye'ye yardım eli. Türkiye Cumhuriyeti Merkezli İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı İHH Sivas Şubesi hayırseverlerin desteğiyle temin edilen 1040 koruma kabını Suriye'deki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmak üzere bölgeye gönderdi. İHH Sivas Şubesi Başkanı Fatih Altun, yardım malzemelerinin kentte faaliyet gösteren bir plastik fabrikasının bağışıyla temin edildiğini belirterek destek veren hayırseverlere teşekkür etti.

Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Mehmet Seman Ağa, Türkmeneli Vakfı'nın 30. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı. Irak

kutlama mesajı yayımladı. Seman Ağa, vakfın 30 yılı aşkın süredir dini, sosyal, kültürel ve insani alanlarda önemli hizmetler gerçekleştirdiğini belirterek, Türkmen halkına yönelik çalışmalarından dolayı vakıf yönetimi ve mensuplarını tebrik etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

önce bu mesleğe ilk adım attığım günlerde benim çok sevdiğim güzel bir hanım arkadaşım, Türk halk müziğinde inanılmaz güçlü bir ses, beni bu şarkıya aşık etti. Daha doğrusu bu türküye aşık etti. Ve artık bunun ardından da ben bu gece aşka gelmişken bu türküyü okumadan geçmem dedim.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'ın Şahinköy'ü sakinleriyle telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ın Şahinköy'ü sakinleriyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Köy sakinlerine Ankara'dan selamlarını ileten Erdoğan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Köy halkı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi ve teşekkürlerini iletti. Ziyaret kapsamında AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Tuğba Işık Ercan ve beraberindeki heyet, Batı Trakya Türk toplumunun temsilcileriyle bir araya